gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin.

Sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun

köşeri. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak.

nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni.

kıymam demişsin. Kansız dediğimde zoruna gitmeyecekti. Beni bir kansıza yandı sananlar, acıyı ne bilir ki, yanmayı ne bilsin. Oysa ben ve sen sorgudayken tek kelime etmedim ilama gidersin diye. Bugün celladım oldun, teşekkürüm bu muydu? Ser verip de sır vermeyen bir sevgiliyken, bugün bülbül kesilmiş şakır olmuşsun. Susamaz mıydın? Yaşandı gitti, bir girdap gibi yutamaz mıydın? İhanete de ihanet edenler gelir. Ama bize ne faydası var? Son bulursa bendeki aşkın, 40 satırla doğransa başın, bize ne faydası var? Bitti dediler daha bitmeden. Önce sen inandın haylazca gönül. Bu aşka göz değdirenler, ahım sizi de tutar, kınanız

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve

Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı.

0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Evlenmek ve

takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan

Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256

0: değil gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: 0544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon: 0256 225 43 71. Telefon: 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında. iFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544-367-84-36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini

0: Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: yanarsam.
1: Ay efem, reklam.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Aydın Çin'e de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi köfte.

0: Keyfi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini

0: 0541-471-4977.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi.

0: 544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

Aydın Çin'e. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini

0: Adana'nın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye, eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi.

doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: Hayfem reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi.

0: 0544-367-84-36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı.

0: Oyuncu Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, Yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar.

0: ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi.

0: 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste bulmuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Yayıncı Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Şimdi de aşka düşelim mi? Cem Yenel'den.

Ve şimdi de sizler için Bilal Sonses'ten Bu Aşk Geliyor. Ve hazır şarkıya girmeden de bir şey sormak istiyorum. Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim yaklaşık 10-20 tane planım vardı ama hafta sonu sadece uzanarak, yatarak geçirdim.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çin'e. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini

0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: Kral FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanlar

0: 0544-367-84-36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Kitapçı Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.
6: Ve reklamların ardından tekrar beraberiz. Şimdi de Ayşe Hatun Önal'dan Güm Güm geliyor.

Ve şimdi de sırada Atiye'den Maazallah var. Ve Atiye şarkıya girmeden önce sizlere bir sorum var. Bugüne kadar aldığınız en mantıksız ama pişman olmadığınız karar neydi?

Ve şimdi de sırada Serdar Ortaç var. Serdar Ortaç bu şarkıyı pazartesi sendromu için yapmış. Yani sizler için.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Aydın Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan

0: gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

Ve şimdi de Kenan Doğulu'dan Ara Beni Lütfen geliyor. Ve eğer arayıp istek şarkılarınızı iletmek isterseniz de numaramız 532-686-7837. 532-686-7837.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM reklam.
6: Şeyi çalabilir miyiz? Zaten bırakabilir miyiz? Neyin lan? Bizim oralar.
7: Abi o bende yok ya.
8: Bende de.
7: Gel çalarım onu.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres, Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çine.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı.

0: evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: Ve yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yarın tekrar 3'te görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. IFM'le kalın.
1: Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi. Bugün tarım romorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı romorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar denizi adeta tehlikeye çevirdi. Gün boyunca 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken 16 kişi kurtarıldı. 4 kişi ise yaşamını yitirdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın oluşturduğu yüksek dalgalar ve güçlü akıntı gün boyunca peş peşe boğulma vakalarına neden oldu. En yoğun olayların yaşandığı Sevgi plajında yaklaşık bir saat içinde çok sayıda kişi denizde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edilirken vatandaşların da desteğiyle 16 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
1: Boğulma vakası arkadaşlar, kıyıya gelemiyorlar, 4 kişi.
0: Denizden çıkarılan tatilci İlkay Ümit Özcan ile Dursun Marmara kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gün içinde ilçenin farklı noktalarında yaşanan diğer vakalarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle vatandaşlara uyarılara uymaları ve olumsuz hava koşullarında denize girmemeleri çağrısında bulundu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası faciayla sonuçlandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ticari taksiyle çarpıştı. Savrulan otomobil daha sonra bir minibüse çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle kapısı açılan otomobilden yola savrulan 24 yaşındaki Emircan D. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan araçlarda da maddi hasar oluşurken jandarma ekipleri zincirleme kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. İzmir'de yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Aytekin memleketi Afyonkarahisar'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Aytekin için memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılırken kılınan cenaze namazının ardından Aytekin dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
2: Buna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz?
0: Ardından Türk bayrağına sarılı naaş, askerlerin omuzlarında taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi.
3: Gazimiz vefat etmiştir. Cenaze törenine gazi olarak katıldık. Hepimizin başı sağ olsun.
0: Kocaeli'de TEM otoyolunda arızalanarak emniyet şeridine çekilen otomobile tır çarptı. Feci kazada 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde Ankara yönünden seyreden bir otomobil arızalanınca sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Sürücü ve eşi araçlarını kontrol ettiği sırada arkadan gelen tır park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklendi. Kontrolden çıkan tır ise yol kenarındaki ağaçlara çarparak sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne, baba ve ailenin diğer çocuğu ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya yara almadan atlatan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'da 72 yaşındaki bir kadının cansız bedeni evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında bulundu. İlk değerlendirmelere göre yaşlı kadının evinin yakınındaki kanala düştüğü ve suyla birlikte sürüklendiği üzerinde duruluyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde sulama kanalında hareketsiz şekilde sürüklenen bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmadan önce çevrede bulunan gençler suya girerek yaşlı kadının cansız bedenini kanaldan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybeden kişinin 72 yaşındaki dul kadın Kalkan olduğu belirlendi. Yapılan incelemede Kalkan'ın evinin bulunduğu noktaya yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunduğu tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre yaşlı kadının evinin yakınındaki kanala düştüğü ve suyla birlikte kilometrelerce sürüklendiği üzerinde duruluyor. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kalkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Denizli'de kontrolden çıkan motosiklet refüjdeki ağaca çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
4: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alperen Çetin yola savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldıran sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki bir minibüs çıkan yangında alevlere teslim oldu.
4: Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen yangında sokak üzerinde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangının ardından minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
0: Aydın'ın Didim ilçesinde deniz yatağıyla açıya sürüklenen çocuk sahil güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.
4: Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla açığa sürüklenen bir çocuk için yapılan ihbar üzerine sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Kısa sürede çocuğa ulaşan ekipler, deniz yatağıyla sürüklenen çocuğu güvenli şekilde botu alarak Didim iskelesine ulaştırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde güvenli bir şekilde kurtarıldı. Sahil güvenlik komutanlığı da denizlerde can emniyetinin sağlanmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin 7 gün 24 saat aralıksız süreceğini bildirdi.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'ın Banaz ilçesinde kurulan jeotermal sera organize tarım bölgesinde incelemelerde bulundu.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'ın Banaz ilçesinde yapımı süren jeotermal sera organize tarım bölgesinde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin tarımsal üretim gücünü artıracak projelere önem verdiklerini belirten Yumaklı, organize tarım bölgelerinin üretim, istihdam ve ihracat açısından stratejik yatırımlar olduğunu söyledi.
5: Ülkemiz 83.2 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırada yerini almış durumda. İşte bütün bunların hepsi son 24 yılda özellikle tarımla alakalı bütün yatırımların gerçekleştirilmesine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yatırımların sonucu.
4: Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 42 ilde 61 organize tarım bölgesi planlandığını, bunlardan 15'inde üretimin başladığını ifade etti. Jeotermal enerji sayesinde seralarda yılın 12 ayı üretim yapılacağını vurgulayan Yumaklı, tesiste yılda yaklaşık 65 bin ton domates üretimi gerçekleştirileceğini söyledi.
5: 42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı. 15'inde de üretime başlandı. Burada yaklaşık 70 derece ve üzerinde bir su çıkıyor. Jeotermal su çıkıyor. Dolayısıyla bu proje bittiğinde bütün bu imkanlarla birlikte 12 ay boyunca üretim gerçekleşecek. Yaklaşık 65 bin ton domates karşılığı üretim yapılacak.
0: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yer alan Arap Apıştı Kanyonu doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğruyor.
4: Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırlarında Denizli ve Muğla ile kesişen noktada bulunan Arap Apıştı Kanyonu, yaz sezonunda ziyaretçilerin gözler otalarından biri olmayı sürdürüyor. Kemer Barajı'nı besleyen Akçay'ın binlerce yıl süren aşındırmasıyla oluşan kanyon, yaklaşık 380 metreyi bulan Sarp kayalıkları, zengin doğal yaşamı ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. 2016 yılından bu yana düzenlenen tekne turlarıyla gezilebilen 9 kilometrelik kanyonda ziyaretçiler, 2500 yıllık kaya mezarlarını, tarihi Körteke Kalesi'nin kalıntılarını ve kayalıkların arasına gizlenmiş manastırı yakından görme fırsatı buluyor. Bölge doğa fotoğrafçıları ve macera tutkunlarının yanı sıra tarih meraklılarının da ilgisini çekiyor.
6: Seyir Tepesi'ne geldik bugün. Arap Apıştı Kanyosu'nun Seyir Tepesi'ne. Önceden tepeden görelim istedik işte Seyir Tepesi'ni. Burada suyun berraklığı olsun, teknenin geçişi olsun falan, yukarıdan manzarası gerçekten çok güzel. Onun dışında önceden bir manzarasına bakıp daha sonrasında tekne turuna gitmeyi planladık. Onun dışında geldik. Manzarası güzel. Burada ayrıca konaklayabileceğimiz yerler de var. Çadır kurup da konaklayabileceğimiz yerler de var. Böyle yani. Güzel bir işletmesi var buranın.
4: Tekne turuna katılan ziyaretçiler, Arap Apıştı'nın eşsiz manzarasından ve doğal atmosferinden büyük etkilendiklerini belirterek, kanyonun herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade etti.
7: Gelmek istiyorduk kanyona. Rezervasyonla alınıyormuş. Tesadüfen küçük bir boşluk oldu. Onun sayesinde gelebildik. Muhteşem bir deneyim. Güzel vakit geçirdik. Güzel eğlendik.
8: Eğlenceli bir turda herkese teşekkür ederim.
9: Tekne turundan çok memnun olduk. İlk defa geliyorum. Aslında Bozanlıyım ama Korma'da oturuyorum. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel geçirdik.
0: TÜGVA Aydın İl Temsilcisi Umut Özcan, 8 aylık süreçte hayata geçirilen projeleri değerlendirerek hedeflerinin Aydın'ın 17 ilçesinde daha fazla gence ulaşmak olduğunu söyledi.
4: Türkiye Gençlik Vakfı Aydın İl Temsilcisi Umut Özcan, yaklaşık 8 aylık görev sürecinde gençlere yönelik hayata geçirilen projeleri ve yeni dönem hedeflerini değerlendirdi.
10: Görev neticesinde lise koordinatörlüğümüz var. Liselerde işte gençlik, münazara yarışmaları, gençlikte futbol müsabakası var. 81 ilde bölge şampiyonları birlikte, gençlerle birlikte futbol müsabakası neticesinde burada müsabakadan sonra işte ödüller veriyoruz, gençleri teşvik ediyoruz. Münazara yarışmalarımız var. Gençlerin işte kültürel, entelektüel seviyelerini artırmak adına. Üniversitede İhtisas Akademi çalışmalarımız oluyor. İhtisas Akademi neticesinde işte gençler makale yazıyor. Makale neticesinde yine büyük çeşitli ödüllerimiz oluyor. Üniversitede kültürel gezilerimiz oluyor. Yaza geliyoruz. Yazın ortaokulu öğrencilerimiz işte yaklaşık 40 gün boyunca burada ahlak dersleri oluyor. Spor, kültürel faaliyetlerimiz oluyor. Bunun neticesinde yani öğrencilerimiz 40 gün boyunca yaz okulumuzdan istifade ediyor.
4: TÜGVA'nın Türkiye genelindeki yapılanmasına da değinen Özcan, vakfın geniş bir teşkilat ağına sahip olduğunu söyledi.
10: TÜGVA'mızın 81 ilde 605 ilçede temsilciliğimiz var. Yani yaklaşık 2012'den beri, 2013'ten beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde kurulmuştur. Yani Türkiye Gençlik Vakfı Aydın'da da yaklaşık kurulduğu günden beri faaliyetini göstermektedir. Ve 4 dönemdir, 4. dönemde de bize nasip oldu. 4. dönemde biz il temsilcilerin görevimizi 8 ay önce aldık. Yani biz yaklaşık 8 aydır da başarılı bir şekilde ekip arkadaşlarımızla birlikte görevimizi icra ediyoruz. Aydın'ımızın 17 ilçesinde şu an teşkilatlanıyoruz. Aydın'ımız için çok projelerimiz var. İşte çalışan genç koordinatörlüğümüz var. Gençlerimize işte iş, staj imkanlarını genç yönetici okuluyla birlikte, yani yakında açılışını yapacağız inşallah. Genç yönetici okulu projemizle, Aydın'ımızla gençleri yararlandırmak istiyoruz bu projemizden. Önümüzdeki dönemde liselere yönelik, liseli gençlerimize yönelik çok birçok projemiz var. İşte bahsettiğim gibi gençlik var, münazara yarışmaları var. Yani şehir arası kültürel gezilerimiz var. Üniversite İhtisas Akademi'den bahsettim. Alanında işte bakan düzeyinde ünlü olup, yani popüler insanları getirip gençleri buluşturmayı düşünüyoruz.
4: Özcan, destek koordinatörlüğü bünyesinde TÜGVA arama kurtarma timinin kuruluş çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
10: Destek koordinatörlüğümüzde bizim TÜGVA arama kurtarma timi kuruluyor. TÜGVA arama kurtarma timi herhangi bir deprem, sel, erozyon, heyelan gibi afet durumlarında biz TÜGVA arama kurtarma timi olarak her türlü milletimizin Aydın'daki, inşallah olmaz tabii de, yani biz bunları birlikte ekip arkadaşlarımızla birlikte her türlü akreditasyonu tamamladıktan sonra bu TÜGVA arama kurtarma timine dahil olabiliyorlar. Yani böyle bir faaliyetimiz de var destek koordinatörlüğü adı altında.
0: Aydın'da kavurucu sıcaklar sağlık riskini artırdı. Uzmanlar sıcak çarpmasının ölümcül olabileceğini belirterek vatandaşları bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları konusunda uyardı.
4: Aydın'da yaz mevsimiyle birlikte etkisini artıran kavurucu sıcaklar sadece günlük yaşamı değil, insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının 45-50 dereceyi bulduğu günlerde sıcak çarpması, sıvı kaybına bağlı böbrek yetmezliği, gıda zehirlenmeleri ve bağırsak enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarında belirgin artış yaşanıyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Türker Yılmaz, yaz aylarında en sık karşılaşılan hastalıklar ve alınması gereken önlemler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
11: Yaz ayları için en çok başımıza gelen sorunlardan bir tanesi sıcak çarpması. Özellikle aydın sıcakları 45-50 dereceyi bulan sıcaklıklarda maalesef çok sık gördüğümüz klinik tablolardan bir tanesi. Dikkat edilmeyen, gözden kaçan noktada sanki sadece dışarı çıkınca, güneşe maruz kalınca başınıza gelen bir şeymiş gibi algılanıyor ama evin içinde çok yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyoruz bazen. Özellikle üst katlarda oturan kişiler için. Ve evin içinde 45-50 dereceyi bulan sıcaklıklar özellikle yaşlı hastalar için ölümcül olabiliyor. Aşırı sıvı kaybı, aşırı terleme, beyin ödemi ve bu hastaları maalesef çok tedavisi de yok. Kaybedebiliyoruz.
4: Klima korkusu hayatı riske atabiliyor.
11: Özellikle yaşlı hastaların klima kullanımı konusunda bir ön yargısı oluyor. Bu klima kullanınca hasta olacaklarını düşünmek gibi. Evet, çok olumlu yanları olmasa da 45-50 derece sıcakta kalmaktansa evin sıcaklığını biraz aşağı düşürmek onların hayati tehlikesini ortadan kaldırabilir.
4: Yaz aylarında en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri de sıvı kaybına bağlı gelişen böbrek yetmezliği.
11: Bir diğer gördüğümüz sorun, bu kadar sıvı kaybına bağlı olarak böbrek yetmezliği çok sık görüyoruz. O yüzden sıvı alımı giderek arttırmak gerekiyor hava sıcaklıkları arttırdığında da. Buradaki kriter de aslında çıkardığınız idrarın rengiyle karar verilebilir. Özellikle ayçiçek yağı renginde bir idrar çıkarmasını bekliyoruz hastanın. Bunun daha koyu renklerde idrar çıkarıyorsa aldığı sıvı yeterli değildir. Çok su rengine yakın bir idrar çıkarıyorsa bu da fazla sıvı aldığını gösterir. Aşağı yukarı bir ayçiçek yağı renginde bir idrar çıkaracak şekilde sıvı almasını kendisinin organize etmesi gerekiyor. Bir de çok terlemediğini düşündüğü için fazla sıvı alma gereği istemiyor ama terlemeden de sıcaklığa sıcaklıklarla beraber buharlaşmayla sıvı kaybediyoruz. Bu noktada da dikkatli olmak lazım.
4: Yaz döneminde bağırsak enfeksiyonlarında da belirgin artış yaşanıyor.
11: Sıcaklıklarla beraber gıdaların taşınımıyla da ilgili sorunlar da başımıza gelmekte. Özellikle tavuk gibi gıdalar çok hızlı bir şekilde bozulabilmekte. O yüzden bunların soğuk zincirine çok dikkat etmek lazım. Çok sık gastroenterit dediğimiz bağırsak enfeksiyonları görebiliyoruz.
4: Özellikle içme sularının temizliğine dikkat.
11: Suların sanitizasyonu, suların temizliğinde sıkıntılar yaşamaya başlıyor sıcaklıklar arttıkça. Dolayısıyla bu mevsimlerde özellikle gastroenterite daha sık görüyoruz. Suların hijyeni, yediğiniz gıdaların doğru saklanması konusunda da özen göstermemiz gerekiyor.
0: Yaz sıcaklarıyla birlikte buzlu içecek tüketimi de arttı. Ancak uzmanlara göre bardaktaki buz sanıldığı kadar masum olmayabilir.
4: Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerin başında buzlu içecekler geliyor. Kimi zaman soğuk kahvede, kimi zaman limonatada, kimi zaman da meyveli içeceklerin içinde kullanılan buzlar hijyen kurallarına uyulmadığında sağlık açısından ciddi risk oluşturabiliyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ece Akan, yaz aylarında tüketimi artan buzlu içeceklerde en büyük tehlikenin buzun üretim ve muhafaza koşullarından kaynaklandığını söyledi.
12: Yaz aylarında tabii ki sıcaklıkların artmasıyla beraber buzlu içecek tüketimimiz artıyor. En önemli risk buzda, restoranlarda, kafelerde, barlarda üretilen buzlardan bahsediyoruz.
4: Uzmanlara göre buz üretiminde mutlaka içilebilir ve güvenilir su kullanılması gerekiyor. Ancak risk sadece suyla sınırlı değil.
12: İçme suyu kalitesi. Deki suların kullanılması lazım. Yani içilebilir güvenli suların kullanılması lazım. Eğer siz temiz bir su kullanmadıysanız veya kirlenmiş su kullandıysanız, yeterli derecede klorlanmamış veya düzgün arıtılmamış su kullanıyorsanız burada temelde birinci risk başlıyor. Bunun dışında ama tabii siz içilebilir bir su kullanmış olabilirsiniz. Ancak bunun ürettiğiniz buz makinesi düzenli bir şekilde temizlenmiyorsa, dezenfekte edilmiyorsa bu buz makinelerin içerisinde bir biyofilm gibi tabaka oluşuyor ve mikroorganizmalar bu tabakaya aslında yapışıyorlar. Bunlar da doğal olarak sizin buzunuza yapışmış oluyor. Biz de bu buzu o içeceklerle tükettiğimizde doğrudan aslında vücudumuza bu mikroorganizmaları alıyoruz.
4: Buzlu içeceklerde diğer kritik noktaysa personel hijyeni.
12: Yani bu içeceklerin hazırlanmasını sağlayan personelin örneğin buza çıplak elle dokunmaması gerekiyor. Eldiven kullanması gerekiyor. Personelin hijyenik olması gerekiyor. Bu da temel faktörlerden biri, risk faktörlerimizden biri. Bunun dışında bir de şeyi söyleyebilirim. Eğer dondurucuda buzu muhafaza ediyorsanız ve o dondurucunun içinde işte çiğ et, çiğ balık gibi ürünler varsa ve bunlar birbiriyle kontak haline yani bulaşırsa diyelim o çiğ etten sizin buzunuza çapraz bulaşma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bu da son risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor.
4: Doçent Doktor Akan büyük çaplı endüstriyel buz üretiminde riskin daha düşük olduğunu, asıl riskin ise kendi buzunu üreten kafe, restoran ve bar gibi işletmelerde ortaya çıktığını söyledi.
12: Büyük çapta endüstriyel buz üretimi yapıldığında riskler tabii ki minimize ediliyor. Çünkü düzgün bir kalite kontrol sistemi uyguluyorsunuz, gıda güvenliği yönetim sistemi uyguluyorsunuz. Burada risk düşük ama esas risk maalesef restoranlar, bar, kafe gibi işletmeler. Yani buzunu kendi üreten işletmelerde diyebiliriz.
4: Peki kirli buz içeceğin kendisinden daha tehlikeli hale gelebilir mi?
12: Evet, tabii ki gelebilir. İçeceğinizi siz hijyenik koşullar altında üretmiş olabilirsiniz. Ama içerisinize kattığınız buz güvenilir değilse, mikroorganizma içiriyorsa tabii ki içecek de riskli hale geliyor. Yani gıda güvenliği anlamında büyük risk ortaya çıkıyor.
4: Kirli buzlarda maya ve küf gibi mikroorganizmalar bulunabiliyor.
12: Örneğin 2024 yılında yayınlanmış Microorganisms adlı bir dergideki makalede tüm dünyada işte buzlar üzerinde yapılan çalışmaların derlenip toplandığı bir makale bu. Burada görüyoruz ki buzlarda Escherichia coli, koliform bakteriler, pseudomonas türleri, Staphylococcus aureus dediğimiz patojen bakteriler bulunabiliyor. Bunun yanında bazı ülkelerde gene Vibrio cholera koleraya sebep olan bakterinin bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca rotavirüs, norovirüs, maya, küf gibi mikroorganizmalar da buzda bulunabiliyor. Türkiye'de bir çalışma var. 2017 yılında yapılmış. İstanbul'da 105 tane restoran, bar, kafeden buz örnekleri toplanmış ve buzun üretiminde kullanılan su örnekleri de toplanmış. Burada örneğin sularda Escherichia coli dediğimiz fekal kaynaklı mikroorganizmayı görmüyoruz. Yani aslında buz üretiminde kaliteli bir su kullanılmış. Ama buzda ve buz makinasının yüzeyinde Escherichia coli'nin bulunduğunu görüyoruz. Yani fekal kaynaklı, dışkı kaynaklı mikroorganizma bunlar. Bunlar buz makinalarında saptanmış durumda.
13: Son dönemde gündeme gelen buzlu içecekler tuvalet suyundan daha bakterili olabilir iddiasına da açıklık getiren Akan, bunun tüm buzlar için söylenemeyeceğini belirtti.
12: Bu ifadeyi genelleyemeyiz. Yani tüm buzlu içecekler mikroorganizma içeriyor diye bir şey yok. Ama dediğim gibi işte kaliteli su kullanmazsanız, buz makinalarını düzgün temizlemezseniz veya personeliniz elle dokunursa ve personelinizin el hijyen kurallarına uymuyorsa tabii ki patojen dediğimiz hastalık yapıcı mikroorganizmalar buzda bulunabiliyor. Ama her buz tabii ki güvensiz, yani güvenilir değildir diyemeyiz.
13: Kirli buz nedeniyle oluşabilecek gıda zehirlenmelerinde ishal, kusma, bulantı, ateş, halsizlik ve sıvı kaybı görülebiliyor.
12: Gıda zehirlenmelerinde tabii bu buzun içerisindeki mikroorganizmanın tipine bağlı olarak biraz değişmekle beraber genel olarak ishal, kusma, bulantı, ateş, halsizlik ve bu kusma ve bulantıya sonucundaki tabii sıvı kaybını görebiliyoruz.
13: Bu riskten en çok etkilenen gruplarsa bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler.
12: Bu durum tabii ki aslında bağışıklık sistemi düşük, yani bağışıklığı düşük bireyler. Yani örneğin 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü bireyler, işte kanser tedavisi gören kişiler, gebeler, diyabet hastaları ve bağışıklığı baskılanmış bireyleri tabii ki daha fazla etkiliyor. Yani risk faktörü burada daha yüksek.
0: Denizli'nin Buldan ilçesinde polen hasadı başladı. Bölgeye özgü endemik bitkilerden toplanan polenler için arıcılar kovanlarda yoğun mesai harcıyor.
4: Denizli'nin Buldan ilçesinde arıcılar bal üretiminin yanı sıra polen hasadı için de sezonun en yoğun dönemini yaşıyor. Arıların binlerce farklı çiçekten topladığı polenler özel düzeneklerle kovanlardan toplanarak hasat ediliyor. Bölgede arıcılık yapan üreticiler kovan bakımları ve polen toplama çalışmalarını ailece sürdürüyor. Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hakan Aytekin, Buldan'ın zengin bitki örtüsünün polene ayrı bir değer kattığını söyledi.
14: Ailecek işletmemizde devam ediyor üretimimize. Şu anda Buldan'ın kendine ait endemik bitki türlerinin ve özellikle Latince ismi Laden olan ve bizi pamucak diye geçen pamucak, tavşanak gibi bitki türlerinden almış olduğumuz polenin hasadını yapmaktayız.
4: Özellikle laden, taşvanak, gelincik, ebe gümeci ve zirai kekik gibi bitkilerden elde edilen polenlerin bölgeye özgü özellikler taşıdığını belirtti.
14: Evet, bu bizim Buldan'ımıza özgü birçok bitkiyi poleni içerisinde bulunan bir ürünümüz. Şöyle siyah olarak görünenler gelincik dediğimiz kırmızı lalelerin, mor olanlar ebe gümeci bitkisinin, yeni şu koyu turuncu renk olanlar tavşancıl ve laden bitkisi olan pamucağın, açık renk olanlar da son yıllarda ilçemizin kırsal mahallelerinde dikimi gerçekleştiren zirai kekiği balının polenleri.
4: Üreticiler sezonun bereketli geçmesini temenni ederken Buldan'ın kaliteli polen üretimiyle arıcılıkta önemli merkezlerden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.
14: Kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bütün üretici arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyoruz.
0: Türkiye'de enginar üretiminde dengeler değişiyor. Yıllardır lider konumunda bulunan İzmir'in yerini üretimini %89 arttırması beklenen Bursa almaya hazırlanıyor.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 yılı bitkisel üretim birinci tahmini verileri, enginar üretiminde önemli bir değişime işaret etti. Tahminlere göre Türkiye genelinde enginar üretimi geçen yıla göre %18 artarak 48.660 tona ulaşacak. Bu artışın en büyük payını ise Bursa üstlenecek. 2025 yılında 9.778 tonluk üretimle Türkiye ikincisi olan Bursa'nın bu yıl üretimini yaklaşık %89 artırarak 16.802 tona çıkarması bekleniyor.
15: Bekletiyoruz. Daha bizim için kesin zamanı var buna.
4: Böylece uzun yıllardır lider konumunda bulunan İzmir'in önüne geçmesi öngörülüyor. Bursa'da enginar üretiminin merkezini Mustafa Kemal Paşa ve Nilüfer ilçeleri oluştururken, ekim alanlarının genişlemesi ve uygun iklim koşulları sayesinde üretimde tarihi bir artış yaşanacağı belirtildi.
0: Aydın'da görev yaparken oğlunun İzmir'de tıp fakültesini kazanması üzerine hem şehir değiştiren hem de üniversite sınavına giren 51 yaşındaki Hasan Kırkağaç, oğluna destek olmak isterken kendi başarı hikayesini yazdı.
4: Sağlık çalışanı Hasan Kırkağaç, oğlu Niyazi Atakan Kırkağaç'ın 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmasının ardından ailesiyle birlikte İzmir'e taşındı. Oğlunun eğitim yolculuğunda yanında olmak isteyen Kırkağaç, üniversite sınavına girerek İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünü kazandı. Baba ve oğul 4 yıl boyunca aynı dönemde sınavlara hazırlanıp birlikte öğrencilik hayatını paylaştı. Sabahları birlikte okula gittiklerini, sınav dönemlerinde aynı kütüphanede ders çalıştıklarını anlatan Hasan Kırkağaç, başlangıçta amacının yalnızca oğluna destek olmak olduğunu, ancak zamanla bölümünü birincilikle bitirmeyi hedeflediğini söyledi.
16: Kazanmasıyla benim üniversiteye yerleşmem aynı döneme denk geldi. Ben bu ihtimali düşünerekten sınava girmiştim. Oğlum İzmir'de bir tıp fakültesi kazandı. Ben de Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümüne kaydoldum. Oğluma eşlik, yoldaşlık, destek vermek amacıyla. Benim okulda akademik başarımın en üst düzeyde olduğunu söylediler. Üniversitede kalite yönetimi öğrenci temsilciliği görevine getirdiler. Ben bunu fark edince daha azimle çalışmaya başladım ve birinci olarak tamamlamayı kendime hedef seçtim.
4: Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi oğlu Niyazi Atakan Kırkağaç ise babasının kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.
17: Başlangıçta ben de böyle bir sürecin gideceğini düşünmüyordum. Benim okuduğum bölüm de zaten çok zor bir bölüm. Yani zaten tek başıma okumak çok zor. Bir de hani yanıma ders arkadaşı almış gibi oldum. Beraber ders çalışırken gerek kütüphanede gerek evde işte sabahları birlikte okula giderken benim için de bir motive oluyordu.
4: Anne Füsun Kırkağaç da 4 yıl boyunca evde ders düzenine göre bir yaşam sürdürdüklerini belirterek eşi ve oğlunun disiplinli çalışmasının karşılığını başarıyla aldığını söyledi.
18: Vallahi zor bir süreçti şu şekilde. İkisinin de saatleri uyuşmuyordu. Birisi geliyordu, karnım aç hemen yemeğe oturuyordu. Öteki geliyordu, o şekilde yardımcı olmaya çalışıyordum. Elimden geldiği kadar yardımcı oldum ama tabii ki de sonuçları gördüğünüz gibi ikisi de iyi yerlerde. Kapalıydık, hiçbir yere ne gidebiliyorduk ne geliyorlardı. Kesinlikle bugün sınavları var, finallere hazırlanacaklar deyip kesinlikle kapılarımız hep bütün misafirlere kapalıydı. Ve çok azimle çalışıyordu eşim. Kesinlikle hiç ödün vermiyordu ders konusunda.
0: Eskişehir'de geçen yıl uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın ardından ailesinin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor.
19: Bulunduğumuz merada 3 ana yol var. Fakat
4: Eskişehir'in Çifteleri ilçesinde geçen yıl uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ardından geride kalan ailesi yaşam mücadelesi veriyor. Eşi Fatma Çalık hem hayvancılıkla uğraştığını hem de lise çağındaki ikiz oğullarının eğitimini sürdürmeye çalıştığını anlattı.
20: Yani hiçbir savunması yok ablam. Diyor ki mahkemede güya Ahmet Çalık eşim yani ona büyü yapmış, koyunların gözü pörtlemiş, köpekler boğuşuyormuş onu söyledi. Ablam. Deli yani. Saçma deliliğe vuruyor. Diyor ki işte hakime orada mesela ifadesine söylemiş. Kendisi Ahmet eşim iri cücceli olduğu için arabaya güvenmiş. Arabaya güvenerek çarpmış yani. Kendine güvenememiş. Hı-hı. Öyle söylüyor. Hı-hı. Onların hayatı gayet normal, güzel gidiyor. Ama bizim evimizin ateşi attı gitti yani. Onlara hiçbir şey olmuyor. Hayatı çok güzel devam ediyor ama...
4: Erkek işi olarak gördüğü birçok işi tek başına yapmak zorunda kaldığını dile getiren Çalık, geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Saldırının ardından açılan davanın sürdüğünü hatırlatan Fatma Çalık, sanığın mahkemede dile getirdiği iddiaları kabul etmediğini belirterek adalet beklediklerini söyledi.
20: Ben artık gerçekten çok zorlanıyorum. Hadi gitsinler benim eşimi çıkarsınlar toprağın altından. O da oradan, o delikten çıkmasın ablacığım.
4: Babasını olay yerinde yaralı halde gördüğünü anlatan 17 yaşındaki oğlu Mevlüt Çalık da eğitimine devam etmeye çalışırken bir yandan hayvanlarla ilgilendiklerini söyledi.
1: Ya şimdi harman zamanı geldi. Arpamız çekilecek, sapımız çekilecek. Bunların merası, yerleşimi falan zaten erkek olarak da çok zorlanıyoruz. Yani çok zor bir durum.
21: Her şey ortada kaldı.
1: Her şey ortada kaldı yani. Mal olsa bile yani. Biz okulda zaten 5 gün okuldayız, 2 gün tatildeyiz ve emin olun yani uyku bile girmiyor gözümüzde. Sürekli çalışıyoruz.
4: Çalık ailesi hem hayatlarını yeniden kurmaya hem de yaşadıkları acıyla mücadele etmeye çalışıyor.
0: İzmir'de diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan iğnenin ardından sol bacağını kullanamaz hale geldiğini öne süren 29 yaşındaki mobilya ustası hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
22: Ağrım var, sancım var, duramıyorum. Hani o uyuşturucu ilaçlardan durabiliyorum. Onlar ancak benim ağrımı kesiyor.
4: İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki mobilya ustası Şerif Osman, geçen yıl diş ağrısı şikayetiyle bir hastanenin acil servisine başvurdu. İddiaya göre kalçasından yapılan enjeksiyonun ardından sol bacağında şiddetli ağrı ve hareket kaybı yaşamaya başladı. Osman, şikayetlerinin giderek artması üzerine başka bir hastaneye başvurduğunu, burada yapılan tetkiklerde bacağındaki hasarın yanlış iğne uygulamasından kaynaklanmış olabileceğinin kendisine söylendiğini iddia etti.
22: Dişim iltihabından dolayı hastaneye gittim. Dedim bir antibiyotik yazsınlar bana, bir ilaç versinler dedim. Yani şeyim iltihabım düşsün dedim. Ondan sonra efendim söyleyeyim hastaneye gittim acile. Giriş aldım, doktor beye girdim dedim, anlattım durumumu. Doktor bey dedi sana dedi ilaç yazıyorum antibiyotik dedi. Sonra dedi bir iğne vereceğim size dedi. Yan tarafta hemşire de iğnenizi alın dedi. Ondan sonra çıktım yan tarafa hemşireye girdim. Affedersin uzandım, kalçadan bir iğne verdi. İğneyi sokunca ağrı yaptı. Ağrı yaptı. Sonra baktım iğneyi boşaltınca böyle yanık gibi bir şey böyle bacağıma indi. Orada ben şey bittim yani. Ondan sonra affedersin kalkacağım ayağa. Orada ayağa kalktım, boşaldı, ayağım boşaldı, bacağım boşaldı, düştüm yere. Direkt anında felç etti ayağımı.
4: Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir yıldır çalışamadığını belirten Osman, bacağındaki ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle hem mesleğini yapamadığını hem de ailesinin geçimini sağlamakta büyük zorluk çektiğini ifade etti.
22: Hani bacağım, yani ben bir ustaydım, şu an çalışamıyorum. Şu an çalışsam oturarak çalışabiliyorum ancak. Ki kim oturarak çalıştıracak beni? 3 tane bebeğim var. Bu bebeklerin geleceği ne olacak?
4: Osman'ın avukatı ise adli sürecin devam ettiğini, Cumhuriyet Savcılığına yapılan başvurunun takip edildiğini ve yasal sürecin tamamlanmasının ardından tazminat davası açacaklarını açıkladı.
23: İzmir'de bir hastaneye gittiğini, ancak burada enjeksiyon işlemi kendisine uygulandığını ve bu işlem sonrasında bacağında bir kısalma meydana geldiğini ve artık eski sağlığında olmadığını söyledi. Bana geçmiş videolarını izletti. Gayet mutlu bir aile. Çocuklarıyla koşuyor, eğleniyor. Ancak bu olaydan sonra maalesef artık bacağını eskisi gibi kullanamıyor. Yani
0: bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: Arçelik, Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya, Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
3: Lösev hayat verir.
1: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra

açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi.

0: een generateur soms leidt. Als je iets in gooien, weet je niet. Ben onlar yedik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet, ben şiir sütükten gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelleş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor ki doğdun mu ya? Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ya da oldu gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Şimdi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğüne de haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hadi bu ikizden şeyler ne, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parikliğime, ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Ondan üç kuş kankan alın gelin, at sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çiftleri. Çiftler çiftler doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hoş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durul yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

Çelik, Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız.

0: dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken
4: aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
4: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
4: Böylece afet anında
3: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
4: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
3: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.

0: Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından denge noktasından merhaba. Konuklarım Hüseyin Aksu ve Zekai Savaşlar'la beraberiz. Sayın Serhan Seyhan ve Sayın Haşmet Aysan yurt dışında oldukları için bugün bizimle birlikte değiller. Başkanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Zekai hoş geldin. Gündem yoğun. Türkiye NATO ile yatıyor, NATO ile kalkıyor son günlerde. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak kararı verildiğinde bütün gündemler unutulmuştu. İran vesaire şu. Şimdi NATO gündem olunca da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan gündemler unutuldu. Orada da bir takım gelişmeler yaşanmıyor değil. Sayın Savaşlar sizinle başlamak isterim. Türkiye'de şu sıralar gerçekleştirilecek olan NATO zirvesine ilişkin siz neler söylersiniz? NATO için Türkiye'nin önemi nedir? Türkiye için NATO neden önemlidir? Bunları açıklık getirebilir misiniz?
2: NATO soğuk savaş devrinin bir ürünüdür. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Sovyetler Birliği'nin komünizm ideolojisini yaymak için memleketleri kendi bünyesinde bir vasal devlet haline getirmek için kurduğu Comecon sistemine karşı, evet, o zamanki tabirle söyleyelim, efendim hür dünya veya batı dünyasına karşı bir şemsiye veya bir savunma mekanizması olaraktan kurulmuş askeri bir organizasyondur. Evet. Bakın altını çizerek söyleyeyim. Kuruluş maksadı askeri. Sovyetlerin yayılmacı ideallerine karşı bir savunma paktı olarak kurulmuştur. Türkiye'nin NATO'ya alınması hikayesi biraz karmaşıktır. Şimdi daha sonra çıkan belgeler ve açıklamalarla kafalar iyice karışmıştır.
0: Evet.
2: Şimdi Türkiye o tarihe kadar Atatürk'ün siyaseti gereği hiçbir bloğa dahil olmadan tarafsız, yani 3. Dünya ülkesi de değil, tam tarafsız. Yani bugün İsviçre veyahut da bizim Türkmenistan'ın uyguladığı gibi ben hiçbir yere tarafsız değilim. O şekilde. Çünkü Atatürk'ün bu konuda çok veciz bir sözü var. Amerikalı Dorothy isimli bir muhabire verdiği demeçte, biz geleceğimizi ne batının ne de doğuda herhangi bir sisteme göre değil, kendi milli siyasetimize göre belirleyeceğiz diye açık sözü var. Bu siyaset böyle devam etti. Nitekim 2. Dünya Harbi'nde bu siyasetin gereği olarak da Türkiye tarafsız ve hiçbir tarafa meyilli olmadan ve bilhassa çok arzu etmelerine rağmen her iki tarafında bir yere katılmadı. Bu Atatürk'ün siyasetinin devamıdır ve inandırıcı olduğu için katılmadı. Şimdi daha sonra tabii her iki tarafta gözü Türkiye'de. Rusya'nın gözü Boğazlar'da ve Akdeniz'e inmek, sıcak denizlere inmek. Amerika da bunu inmesini istemiyor. Çünkü oraya indiği andan itibaren bütün Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve petrol ve karbon sistemlerine hakim olacak. Nitekim Sovyetler Birliği Türkiye üzerine çok oyunlar oynadı. Muvaffak olamadı. Yani bu çok önemli ama mesela bazı partiler marifetiyle Irak, Suriye ve Mısır'da yaptırdığı darbelerle kendine bağlı devletler haline getirdi. Oralarda hakim oldu. Türkiye'de tabii bu arada Türkiye'nin NATO'ya girmesi için bir gerekçe hazırlanmıştı. Dediler ki Ardahan ve Kars'ı Stalin işgal edecek.
0: Ardahan ve Kars'ı Stalin işgal edecek.
2: Şimdi bu hadisede şöyle diyor. Moskova Büyükelçisi, Türkiye, bizim Türkiye'nin oradaki mevzusu, Ankara'ya böyle bir istihbarat veriyor. Bunun üzerine Türkiye hükümeti de o zaman ya böyle bir şey olur mu olmaz mı diye derken Amerika'dan da bir aynı bilgi geliyor. Hazırlık yapıyor Stalin Kars ve Ardahan'ı alacak diye. Çünkü daha önce Kars anlaşması gereği Türkiye'ye bağlı olmuştu. Nahçıvan'ın garantör olması falan Türkiye'nin. Bunu bahane ederekten bizim tabii o zamanki iktidar da bu işi ya biz Ruslara karşı savaş yapamayız, şudur budur. O zaman Amerika teklif getirdi Rusya'nın üzerine. Biz siz NATO'ya alalım Rusya'sı girmesin diye. Bunun üzerine apar topar Türkiye NATO'ya girdi. Daha sonra anlaşıldı ki hem bizim Rusya'daki Moskova Büyükelçimiz hem de Amerika'daki Washington'daki elçimiz Amerikan tezgahına göre bu operasyonu yapmışlar.
0: Evet.
2: Bizim yani NATO'ya girişimi bunu açıkça doğru yanlış bilemiyoruz ama bu belgelendi, söylendi falan. Türkiye'ye girdi NATO. Şimdi artı tarafları var, eksi tarafları var. Ne oldu? O durum modernizasyonu oldu. Yani o bizim Yeniçeri Prusya sisteminden
1: efendim milli ordunun batı sistemine dönüşü oldu. Entegrasyon oldu. İşte bugünlere kadar gelindi bu şemsiye altında. Ama onun karşısında ne oldu? NATO'ya girmekle beraber Amerika eli Türkiye'ye girdi ve Türkiye'deki siyaseti dizayn etmeye başladı. 60 ihtilal, 12 Eylül ve 28 Şubat operasyonları ve en son 15 Temmuz operasyonları bu NATO'nun Amerikan kanadının tarafından efendim, Türkiye'nin siyasetini dizayn etme hareketleridir. Bunu böyle görmemiz lazım. Nitekim Menderes merhum Sovyetler Birliği'nin o tarihte işbirliğine yanaştığı zaman başına gelenleri biliyoruz. Şimdi Türkiye Sovyetler Birliği'nden bir füze aldı biliyorsunuz S-400'lere. O günden beri Türkiye'nin bir dayak yemediği kaldı. Vetolar, vizeler, kredi şeyleri tamam mı? Şimdi demek ki NATO dediğimiz sistem sadece bir askeri pakt değil, o ülkelerin bağımsızlığını tehdit eden ve iç siyasetini de dizayn eden bir yapıya dönüşmüş. Evet. Hatta bunu operasyon yapanların da Gladio diyorlar. Sadece Türkiye'de değil, mesela Yunanistan'da da, İtalya'da da meşhur P2 locası hadisesi, İtalya'daki şeyler. Bunlar tabii ki NATO'nun bir yerde sadece askeri bir organizasyon değil, Sovyetler Birliği ve Rusya'ya karşı bir organizasyon değil, tamamen Amerikan çıkarlarına doğru hizmet eden NATO'yu kullanmak suretiyle bir politik ajan olarak kullandığını söyleyebiliriz. Nitekim bunu delillendirmek için bir örnek vereyim müsaade ederseniz.
0: Tabii buyurun.
1: O da şöyle. Şimdi diyorlar ki Rusya Avrupa'yı işgal edecek. Onun için siz kendi kendinize bir ordu kur, siyaset kurun. Benden de silah alın diyor. Kim diyor bunu? Donald söyler, yani Trump söylüyor. Şimdi şunu bir analiz edelim bu cümleyi. Ya Rusya Avrupa'yı nasıl işgal etsin ya? Asker bulamıyor adam. Kore'den asker getirttiriyor. Çeçenler şimdi ayaklandı. Biz artık bir daha savaşa gitmeyeceğiz Rus askeri diye. Rusya'da asker bu. Gençler ülkeden kaçıyor. Sokaktan yakaladıkları adamları sen ne yapıyorsun diyor. Polis kontrol ediyormuş. İşte şu işe götürüyor. Sen de boş adamsın diyorsun. Lazımsın. Adam apar topar alıp şeye götürüyorlar. Askeriye götürüyorlar. Yani şu anda durum öyle. Rusya'da şimdi mesela benzin $1.5'a yaklaşmış. Yani bizim benzinden aşağı yukarı bizde şimdi kaç para? 60 lira mı?
0: Evet 60 evet
1: yani
0: 62
1: lira. $1.5 ne yapıyor şimdi aşağı yukarı? 75 lira bizden bile pahalı. Niye? Rafinerilerine yerle bir etmişler. Şimdi bunlar mı Avrupa'yı işgal edecek ya? Şimdi böyle hani biraz önce Kars Ardahan örneği verdiğim gibi hayali bir gerekçeyle bu korkutma operasyonuyla nitekim bunun bir paralel bir cümlesini bu sahtekar emperyalistlerin ne diyor Trump bu göçmenler diyor Amerika'yı da komünizm fikirlerini sokuyor diyor. Şimdi bak ulan komünizm mi kalmış dünyada? Sovyetler bir Rusya'da bile yasak komünist parti. Şimdi ben göçmenleri tukaka yapıp göndereceğim diyemiyor. Deyince tepki alıyor insani olmadığı için. Komünizmle korkutuyor. Avrupa'yı da Rusya'yla korkutuyor. Yani çocuk Rusya'nın o kadar gücü kuvveti olsa Ukrayna'da efendim 50 kilometre ilerler. Yani dolayısıyla bu Batı'nın NATO'cu kafalının veyahut da Amerika'nın kendi emellerini, ideallerini başka benim tabirimle söyleyeyim yani Siyonist şeytan üçgeninin politikalarını yerine getirmek için Siyonist şeytan üçgeni deyince yani İsrail, Amerika ve İngiltere. Ben bunların üçüne birlikte Siyonist şeytan üçgeni diyorum. Bunun hedeflerine ulaşmak için NATO'yu kullanıyor. Rusya'yı kullanıyor. Ha şimdi Rusya'yı ilan bunlar düşman falan değil. İyi polis, kötü polisi oynuyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi neden öyle diyeceksin? Anlaşma yaptı. Alaska'da oturdular, 6 saat konuştular. Dizayn ettiler. Tamam mı? Dediler ki sen Orta Doğu'dan çekil, Ukrayna'yı sana verelim dediler. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Ya nadir elementleri Rusya'yla paylaşmadılar mı? X'i. Ukrayna'daki. Ha. Şimdi de Orta Doğu'da Taliban veyahut da daha ekstrem kendi kurdurdukları terör örgütlerini, IŞİD gibi, Hizbullah gibi bir takım bu kurumları bahane ederekten biz Orta Doğu'nun askeri güvenliğini sağlamak için yeni bir konsept yapıyoruz. Bunun merkezinde Türkiye'ye de kuracağız diyecekler. Getirecekler, evet. Güneydoğu'ya askeri birlikleri koyacaklar, edecekler. İleride Türkiye'nin bölünmesi, iç harp çıkması halinde müdahil olmak için hazır kuvvet bulunduracaklar. Türkiye'de sen bunları idare et diyecekler. Ya sen İncirlik üssüne müdahale edebiliyor musun? Edemiyorsun. Yarın bir gün o kurup NATO adında kurulacak olan efendim güçlere de müdahale edemeyeceksin. Bunlar hepsi birer casus teşkilatı. Türkiye'nin hatta İran, Suriye, Irak'ın da aleyhine Batı emperyalizminin NATO şemsiyesi altında efendim faaliyet gösterecekleri birer merkez olacaklar. Bir fitne merkezi olacaktır. Şimdi söylenenler bu. Türkiye işte efendim neymiş? Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun güvenliğini NATO'nun efendim Güneydoğu kanadı olarak Türkiye'nin hegemonyası altına, idaresi altına vereceklermiş. Hiç Türkiye'ye lazım değil bu. Yanlıştır. Türkiye tuzağa çekiliyor.
0: Tamam. Evet,
1: Türkiye jandarma, Türkiye Arapların jandarması değil. İsrail'e karşı efendim sivrisinek savucu bir de şey değildir. Aerosol şey değildir yani cihaz değildir. Alet değildir. Türkiye efendim kendi dindaşları ki İran'da soydaşları da dolu karşı karşıya getirecek hiçbir organizasyona Türk devleti alet olmamalıdır. Bu yanlıştır. Her devlet kendi güvenliğini sağlar. Sen İsrail'in saldırılarına karşı eğer güvenlik meselesi yapacaksa o zaman İsrail'i desteklemekten vazgeç. Değil mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu yapılacak olan Güneydoğu'nun veya da Orta Doğu'nun ve Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlama maksadıyla NATO'nun Güneydoğu kanadında Türkiye'nin liderliğinde, önderliğinde, onun efendim kontrolünde bir yeni yapı oluşturuyoruz. İşi Türkiye'ye yapılmış bir tuzaktır. Nokta. Evet.
0: Teşekkürler Sayın Savaşlar. Konuyu çok güzel anlattınız. Kendi bakış açınızda. Sayın Savaşlar, NATO'nun geçmişine dair bir takım bilgiler verdi. Geleceğine ilişkinde bir vizyon çizdi. NATO'nun Türkiye için çok iyi bir şey olmadığını söyledi. Günümüze gelecek olursak Sayın Aksu, Sayın evet. Savaşlar'ın söylediklerini de değerlendirebilirsiniz ama günümüze gelecek olursak siz bugün ülkemizde...
3: Sen benden hep çözüm istersin de.
0: Evet.
3: Yani bunun çözümü ne? Yani ortada bir problem varsa, bir sorun varsa
0: yani NATO zekai savaştan anlattığı kadar
3: bir... bunun çözümü evet. nedir? Şimdi tabii üstadım o kadar güzel özetledi ki niyeti, amacı gayet detaylı biçimde ortaya koydu. Hepsine katılıyorum. Her cümlesine katılıyorum. Ancak ben onu söylediklerini teyit etmek amacıyla küçük bir benzetmeyle başlayacağım. Daha sonra Türkiye'nin alternatifleri neler?
0: Evet.
3: Onlar üzerinde durmak lazım. Şimdi biliyorsunuz kargaşanın olduğu ortamlarda, büyük şehirlerde, kalabalıkta mafya diye bir şey türer. Haraç keserler biliyorsunuz. Gider, efendime söyleyeyim, basit bir büfeden tut, efendim bir pavyona kadar, bir restorandan para kazanan kimseyi gördüğü zaman gider der ki sen bana para ver, ben seni koruyayım.
0: Evet.
3: Yani bu haraççılık mafya işidir. Ortada korunacak bir kimse yoktur. Ona karşı yani para istediği lokantaya, efendime söyleyeyim, pavyona, işletmeye karşı bir risk de yoktur.
0: Ama önce kendi adamlarını gönderip oraya bir silah sıktırırlar.
3: Ha yani öyle bir şeyler.
0: Bir takım tehditler olur.
3: Şimdi az önce anlatmış olduğu üstadımın iki tane büyükelçiyi ayarla, Türkiye'yi NATO'ya sok. Evet. Ya o Rusya gelecekmiş ya Rusya'ya. Stalin Atatürk'ün zamanında zaten istemiş, Atatürk'ten gereken cevabı almış. Tokadı yemiş oturmuş. Yani dolayısıyla NATO'ya karşıyız felsefesi sadece böyle karşıyız lafıyla bırakılmamalı. Bu bir solcu sloganı haline getirilmemeli. Bunun özüne girmek lazım ve Orta Doğu'da dönen, dünya konjonktüründe Türkiye'nin siyasi konumunu belirleyen bütün faktörleri analiz ettiğiniz zaman NATO adeta bizi üten, bizden haraç alan bir hale gelmiş. E diyeceksiniz nasıl haraç? İşte Amerika'ya dünya kadar milyar dolarlarla F-35 için para ödedik. Ortada F-35 programından çıkartıldık. Paramızı da geri vermiyor. Resmen haraç istiyor ya. Haraç alıyor ya. Ya kardeşim ben savunma sistemi kuracağım. Gel Türkiye'de beraber kuralım. Üst kuracağına gel bunun teknolojisini ortak yapalım diyorsun. Gelmiyor. Rusya'dan S-400 almaya kalkıyorsun. Rusya zaten anasının gözü. Evet. S-400'ü veriyor, kullanılabilir hale getirmeni engelliyor. Amerika seni veto ediyor. Bunlar aslında soğuk savaştan pek bir farkı yok. Rusya aynı şekilde hala süper güç olma iddiasında. En azından Amerika Birleşik Devletleri ve üst akıl dediğimiz bu Siyonist şeytan üçgeni diye tanımladığı üstadımı, bu şeytan üçgeni herkesi böyle tehdit altında gibi gösterip paslaşıyorlar. Bana göre Rusya ile Amerika da paslaşıyor NATO konusunda. Türkiye'yi de oyuncak gibi oynuyorlar. Açık söyleyeyim. Ya yani Türkiye'nin NATO gibi bir ittifaka Atatürk'ten gelen politikalar gereği ihtiyacı yok iken,
0: evet,
3: ha girebiliriz. Bir avantaj istersin. Türkiye'nin stratejik konumu, jeostratejik konumu, Türkiye'nin askeri gücünün özelliği, Türk ordusunun kahramanlığı hep övülür. Silahımız, teknolojimiz çok ileri düzeyde olmasa da Türk ordusundaki o metanet, uluslararası kabul görmüş bir güç var. Bunu doğru kullanabilirsin. Türkiye'nin gücünü doğru kullanarak sen dikte etmen gerekirken sen ütülen adam durumuna düşüyorsun. Adam seni çağırıyor, efendime söyleyeyim neredeyse göklere çıkarıyor, gaza getiriyor, efendime söyleyeyim, ama sana yapacağın uçağın bir tane motorunu vermiyor, yalvartırıyor. Yani hala vermiyor. Her seferinde bir şey koparıyor. Sana 300 tane uçak satıyor. Boeing yolcu uçağı satıyor. Gaz satıyor, bilmem ne satıyor. Sırtını sıvazlıyor. Ya böyle NATO olacaksa olmasın. Ama Türkiye'nin öncü olduğu, Türkiye'nin kendi bölgesinde lider devlet olduğu bir NATO şemsiyesine ben varım. Ha bunun da tanımı şudur. Bakın Kürtlerle Türkleri birbirine kırdırmaya çalışan 40 senedir süren bir PKK masalı var. Hep söylüyorum, programlarımda da anlatıyorum. PKK'nın Kürt kimliğiyle hiçbir alakası yoktur. Bugün PKK'yı savunan Türkiye'deki siyasal oluşumların da Kürt kimliğiyle bir alakası yoktur. Ben binlerce, on binlerce Kürt kardeşimle beraber çalıştım, hala çalışıyorum. Hepsi benim kardeşim. Ben ona ne Kürt dedim ne babana Türk dedi kardeşim. Biz onlarla kardeş gibi yaşarken adam çıkıyor, Kürtler sorunu bilmem ne şu bu falan filan, Kürt kimliği üzerinden bir terör örgütü yaratıyor. Yani bugün IŞİD ve işte Amerika'nın savaşıyor gözüktüğü terör örgütlerinin yanı sıra diğer terör örgütleri de Amerika'nın icadı. El-Kaide de aynı şekildeydi. Pasife aldılar, isim değiştiriyorlar. PKK'yı terör örgütü diye kabul ediyor, yanına PYD'yi koyuyor. Ya ikisi aynı şey diyorsun. Öbür tarafta 10 bin kişiye öğlen yemeği veriyor, terör örgütüsün diyor HTŞ. Rusya ile pazarlık yapıyor, Rusya'yı gönderiyor. Esad'ı deviriyor, HTŞ'yi getiriyor. Ya 10 bin kişilik bir adam nasıl koca Suriye'ye hakim olur? Arkasında besbelli bir pazarlık var, besbelli. Evet. Amerika, yani üst akıl, yani o Siyonist üçgeni alıyor Suriye devletini oyuncak gibi oynamak üzere.
0: Şimdi Sayın Aksu, tabii bunlar NATO'nun genel durumuyla ilgili. Şimdi güncel bir durum var. NATO toplantısı Ankara'da yapılacak. Ankara'da aylardır süren hummalı çalışmalar var. Havalimanı açıldı. Şehrin bir bölgesi yeniden inşa edildiği gibi bir şey oldu. Yani böyle çok önemli bir önem atfediliyor NATO toplantısına. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Yani şimdi tabii önemli konuklar ağırlanacak. Başta Amerika Birleşik Devletleri'nin o aklını kaybetmiş başkanı Trump olmak üzere Avrupalı liderler gelecekler. Dolayısıyla temsil açısından Ankara'da bir takım hazırlıklar yapıldı. Ankara'nın ben tabii çok eski halinden itibaren, 50'li yıllardan itibaren Ankara şehri üzerinde çalışmış bir şehir plancısı olarak diyeyim. Ankara'nın havaalanı koridoru gecekondu bölgesiydi.
0: Evet.
3: İşte Melih Gökçek zamanında severiz sevmeyiz o bölgeyi bir ıslah etti. Melih Gökçek, Özlem Çerçioğlu gibi bir tane battı çıktığı 88 ayda yapmadı. Gitti, o protokol yolunu yaptı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş bir yol yaptı.
0: Evet.
3: Ve onu da 2,5 ayda bitirdi.
0: Tabii 80 gün köprüler, 60
3: ama
0: gün köprüler,
3: 90 gün. Ama bunlar kalıcı eserlerdir.
0: Evet.
3: Ankara'nın havaalanıyla Ankara'nın merkezi arasındaki bağlantıyı kurdu. Bundan yaklaşık 15-20 sene önce Ankara'daki o protokol yolu dediğimiz yolun etrafındaki apartmanların bana göre yanlış yaptı. Kentsel dönüşümlü yapacağı yerde, destekleyeceği yerde onlara kredi açtı ve cephelerini giydirme cephe yaptı. Ya bir gidiyorsun bakıyorsun hepsi böyle aynı renkte, böyle kavun içi bir giydirme cepheler, kompozit kaplamalar bilmem neler. Yani bunlara gerek yok. Bir şey yapacaksanız gerçek bir kentsel dönüşüm, kalan neyse orada hala daha gecekondular var. O kalanları toparlayın, derleyin, toplayın. Hakikaten Ankara Türkiye'nin başkenti. Protokol gelip gidiyor, devlet başkanları geliyor, önemli insanlar geliyor. Yolu yaptınız güzel, Allah razı olsun. Ama onun ön görünüm bölgesini de kalıcı olarak yapın. Yani böyle uydur kaydır panoyla manoyla milleti kandırmak için milletin diline düşmeyelim.
0: Evet.
3: Yani parası bir tarafa. Şimdi bilmiyor mu Avrupa basını, Amerika'daki gazeteci oranın önüne kumaşlar gerildiğini, arkada gece kondu, yıkılmak üzere olan binalar var, önde bir bakıyorsun ki böyle bir villa portresi var. Bunların hepsini herkes görüyor. Yani komik oluyoruz. Hoş olmuyor. Ha, temizlik yapabilirsin bilmem ne yaparsın ama diğer şeylere şehircilik açısından baktığımda NATO'nun Ankara üzerindeki şehircilik açısından etkilerini bu şekilde görüyorum.
0: Evet.
3: Kalıcı bir şey yapın. Ankara'yı hakikaten o koridorda temsil edecek bir koridor yaratın.
0: Evet.
3: Kat verecekseniz kat verin. Kentsel dönüşüme sokun. O binaların hepsi yenilenir. Bakın o koridor üzerinde yüksek katlı yapı yoktur. O koridora 2 kat fazla verirsin. Hazine arazileri vardır. Oralarda büyük yeşil alanlar açarsın. Okullar yaparsın. Oradaki bütün binalar kendiliğinden müteahhitler eliyle dönüşür. Çok da güzel binalar yapılır. Böyle Ankara'ya gelen kendisini Dubai'ye gelmiş gibi hissedebilir. Yani yetki versinler, ha ben şimdi yaptırıvereyim size.
0: Evet.
3: Ama her seferinde para harca bilmem ne yap, orayı boya, burayı bilmem ne yap. Bunu yanlış buluyorum açıkçası.
0: Evet.
3: Bunda NATO ile ilişkili olması bugüne özel bir şey. Biz bunu Ankara'da 50 senedir yaşıyoruz ya. Ben 50'li yıllarda Eisenhower geldi. Amerikan başkanı. 50'li yıllarda. Ben çocuğum. Ankara'da bizi okuldan çıkardılar. Kızılay'a topladılar. Amerikan başkanını alkışlamak üzere. O zaman basında yazdı hatırlıyorum. Havaalanından ulusa gelene kadar çile çekmiş adam. Amerikan başkanı. Çünkü bir basit yol. Sanıyorum bir şerit gidiş, bir şerit geliş, banket yok. O eski usul mıcır asfaltlar var ya.
0: Hı hı.
3: Oraya işte Amerika'dan Cadillac getirtmişler. Cadillac orada takır tukur gitmiş filan diye dalga geçmişler. Ya o gün bugündür bu protokol yolu var. Ankara Türkiye'yi temsil edecekse efendim gösterişten yani itibardan tasarruf olmaz diyorlar ya. Ankara Türkiye'nin itibarıysa bunu yapın, bir sefer yapın ya.
0: Evet.
3: Ben size çizi vereyim yani nasıl olacağını, o koridoru dört dörtlük Dubai gibi bir şehir haline dönüştürüyoruz.
0: Sayın Aksu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla partinin genel başkanı olarak geçti. Şimdi il örgütlerini tek tek tasnif ediyorlar, düzenliyorlar, yeniden tasfiye ediyorlar. Muhtemelen yarın aralarında Aydın'ın da olduğu bazı il örgütleri de görevden alınacak diye duyuyoruz. Aydın'da da bir il başkanlığı kavgası var. Süha Bayırlı, İbrahim Gürdal'a senden il başkan olmaz, olursa benden olur türünden sosyal medyadan attı tuttuğu bir gündem var. Nasıl görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki durumu? Aydın'da ne olur? Ve Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan il teşkil örgütünün il başkanının yerine kim gelse Cumhuriyet Halk Partisi adına ve Aydın adına daha iyi olur.
3: Vallahi ben hep konulara partiler üstü bakarım. Hemen hemen o partilerin hepsinde de hizmet aşkıyla yanaştım. Aday yapılmasını istedim. kimisi yaptı, oy vermedi vesaire, hepsini tanıyorum, yapılarını tanıyorum. Ama hiçbir partili olmayı kabul etmem. Kimse bana o gözlükle bakıyor veya konuşuyor diye düşünmesin.
0: Evet.
3: Şimdi bu konuda da objektif bakarsanız olaya, bugün Türkiye kamuoyu açısından mutlak kararı kabul görmedi. Yani Türkiye kamuoyu derken sadece CHP'liler değil. Yani bu insanların içine sinmedi. Butlan kararı nedeniyle oraya oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hain damgasını sadece CHP'liler vurmadı. Yani herkes iyi veya kötü onun yaptığını, yanlış olduğunu düşünüyor.
0: Evet.
3: Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi onun elindedir deyip de onun vereceği bir il başkanına talip olmanın mantığını ben anlayamıyorum. Bunun için yarışıyorlarsa ayıp ediyorlar. Yani yarın mahcup olurlar. Açık söyleyeyim. Mahcup olurlar. Çünkü bunun kalıcı bir şey olmadığını düşünüyorum. Türkiye'deki demokrasiye yapılmış yanlış bir müdahale olarak görüyorum. Bakın açık söyleyeyim. Bunu bir siyasi görüş sonucu söylemiyorum. Bu başka bir partiye de yapılmış olabilir. Şu da olabilir, bu da olabilir. Yani ortada olan bir siyasi ucube yaratıldı. Ne olduğu belli olmayan bir kargaşa yaratıldı. Türkiye'nin gündemi değiştirildi. Türkiye'de bu kışı geçirdik, Söke Ovası'nda büyük kayıplar yaşadık. Aylarca suların altında kaldı, bas bas bağırdı. Bir Allah'ın kulu çıkıp da Söke Ovası nasıl düzeltilir, nasıl tazmin edilir, tazminatı bırak, kalıcı olarak Menderes nasıl ıslah edilir filan, bunları konuşamıyoruz bile. Yatıyoruz butlan, kalkıyoruz butlan. Yatıyoruz, şunu görevden almış, şunu görevden almış, öbürü inkar etmiş, öbürü direnmiş. Ya Türkiye'nin gündemi bunlar olmamalı. Yani dolayısıyla kamuoyunun genel gidişatına bakarak herkes hareket etsin.
0: Evet.
3: Yarın mahcup olmasınlar. Yarın tarihe geçecek çünkü bu olaylar. Bunun için de bir rol alınacak ise il başkanlığı olur vesaire olur, şu olur bu olur. Buna göre değerlendirsinler. Ben Bayırlı'yı da tanırım. Hepsini tanıyorum. Yani çok yakın irtibatım yok ama Aydın'da siyasi kimlik olarak böyle bir arayışa girdilerse her ikisi de yanlış yapıyorlar.
0: Evet.
3: Ben şunu da ifade edeyim. Ya Butlan yönetimi de veya Kemal Kılıçdaroğlu diyelim, böyle bir takım kelimelerden de siyasi anlamlar çıkartılıyor. Butlan yönetimi benim tabirim değil. Kemal Kılıçdaroğlu il il bakıyor, sağlam bir il başkanı bulursa görevden alıyor zaten. Ve sanıyorum Aydın'da da öyle bir tanesiyle anlaştı gibi gözüküyor. Yani Türkiye'nin işi çok zor ya. Bakın demin uluslararası konumuna baktık, hoş değil. Ulusal durumuna bakıyorsunuz, yine hoş değil. Türkiye'nin sorunları hakikaten dağ gibi birikti yahu. Hiçbir sorunu olmaması gereken, Atatürk'ün bıraktığı 1940'ların başında uluslararası duruşuyla, ekonomik kalkınmasıyla muazzam bir gelişmeye imza atan bir ülke, bir siyasi kargaşaya, bunun içinde NATO'nun da payı var. Üstadım çok güzel anlattı.
0: Evet.
3: Giriyorlar, senin iç mekanizmalarını dizayn etmeye kalkıyorlar. Senin kalkınmanı önlemek üzere bir takım siyasi oluşumları destekliyorlar. Önce başbakan seçtirtiyorlar, sonra başbakana istediği boyutta bir şey yaptırtamazsa orduyla anlaşıyorlar, ona şamar vurduruyorlar, onu asıyorlar, bunu kesiyorlar. Yani Türkiye biraz şahsiyetli, kendi gücünden kaynaklanan enerjisiyle hareket etmek zorunda. Bunu Atatürk döneminde mükemmel yapılmış. Ama bugün bakıyorsun Atatürkçüyüm diyen hiç kimse çıkıp da onun izindeyiz diyen kimse, onun izinin ne olduğunu bile kaybetmişler kardeşim.
0: Evet.
3: Az önce üstadım bana Isparta'da, benim Ispartalı olduğum için geçmişiyle ilgili bir siyasi şey anlattı. Oradaki sayın milletvekilinin zamanında hem müftü olduğunu hem de nasıl siyaset yaptığına dair bir takım ipuçları verdi. Çocukları buluyor, okutuyor, Afyon Lisesi'ne gönderiyor, bilmem ne yapıyor, insana sahip çıkıyor.
0: Evet.
3: Yani insanın geleceğini kuruyor. Ülkenin geleceği insanın geleceğinden geçiyor. Dolayısıyla bugün de Türkiye'de artık hangi mekanizmaya bakarsan bak, ulusal, uluslararası, yerel, ya bu kargaşanın içinden bir şekilde çıkması gerekiyor Türkiye'nin.
4: Ben televizyondayken resmini çektim.
0: Evet.
3: Tablo bu.
0: Evet. Sayın Savaşlar, şimdi Hüseyin Aksu NATO konusunda sizin söylediklerinizi tasdikleyen, üstüne de bunları teyitleyen bir takım bilgiler verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden devam eden gündemi siz nasıl yorumluyorsunuz? Hüseyin Aksu doğru mu söylüyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumuna dair yorumlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başkanımız gayet güzel özetledi. Benim ilave edecek herhangi bir şeyim yok. Katılıyorum. Ben zaten bu parti mülazalarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığım gibi de görüşmek de istemiyorum, daha doğrusu işin söylesi. Evet. Neden diyeceksin? Şu sebepten, bizde şu anda siyaset geçim kaynağı olmuş. Bir meslek olmuş.
0: Evet.
1: Böyle mi olması lazım acaba? Değil. Değil mi? Esasında şimdi kendine hayrı olmayan adamın topluma nasıl hayrı olsun ya? Ne iş yapıyorsun sen adama? Hiçbir iş yapmıyor. Neredesin? Partide il yönetim kurulunda, ilçe yönetim kurulunda. Ne işin var senin orada ya? Değil mi? Oradan buradan iş takip etsin, tayin etsin. Acaba 3 kuruş kazanır mıyım de böyle bir siyasetçi. Bunlara konuşmaya gerek görmüyorum. O koltuklar, o makamlar hizmet makamıdır. Evet. Rüşvet makamı değildir. Bak şimdi ben bununla ilgili tarihi bir şey anlatayım size. Osmanlı'da padişah değiştiği zaman, vefat ettiği zaman 41 pare top atılırmış. Şimdi vatandaş tabii bunu bildiği için mesela 41 pare top atıldığı zaman padişah efendim vefat etti, yeni padişah geldi. Bu bütün Osmanlı coğrafyasında bir adet. Dervişler, fakirleri Cağaloğlu hamamında yıkanıyorlar. Top atmaya başlamış. Tabii orada banyoda şeyde. Oradan birisi ya demiş, padişah öldü galiba, baksana top atmaya devam ediyor falan deyince, ya dedim eyvah diyor, öteki de orada da acaba padişah öldü mü, daha yeniçeriler mi bastı, ne oldu falan konuşunca, oradan bir dervişin biri şöyle cevap veriyor adama, de hiç dert etme diyor. Aa, bu nedir diyor, hamam tasıdır diyor. İşte senin saltanat dediğin şey diyor, bir cenabetin elinden bir cenabetin eline geçen bir şeydir diyor. Şimdi bana bu koltuk için mücadele edenler, şunlar bunlara o dervişin sözüyle cevap versem pek ayıp olmaz değil mi?
0: Belli olmaz abi. Ha,
1: üzerine alınan varsa, şimdi üzerine alınan varsa alınmasın. Bu bir ironik tarihi bir mesele. Bu bir kayıt var.
3: İroniye falan bakmıyorlar yani.
0: Bir Deniz Göktaş gibi. İkinci bir Deniz Göktaş vakası buradan çıkmasın abi.
1: Yok, öyle bir şey olmaz. Buradaki aşağılama yok. Şimdi o görüş şöyle. Şimdi ama mesela başka bir tanımlar da getiriliyor yani bu konuda. Şimdi ben şunu söylüyorum. Şimdi toplumla ilgilenmek Kur'an-ı Kerim'in, bizim dinimizin emridir. Salatı ikame etmek dediğimiz şey toplum meselelerini ilgilenmek meselesidir. Tamam mı? Yani bu sadece namaz kıl değildir. Salat. Şimdi her vatandaş toplumla ilgili bir konuyla ilgilenmek ve mesuliyet olmak mecburiyetindedir. Bu olmazsa bana ne ya falan dediğin andan itibaren işte müridizm demokrasisi dediğimiz bu demokrasi çıkar. Onun için her vatandaşın toplumla ilgili konularda ilgisi olacak. Ama ilgi olabilmek için bilgisi olacak. Bilgi olabilmek için okuyacak veya dinleyecek. Bizim vatandaşımızda, seçmenimizde bu yok ki. Bir de bizim tabii ki bu siyasilerimiz ironik bir alay ediyor seçmenle. Şimdi anayasanın 22. maddesi değişti biliyorsunuz. Referandum oldu değil mi? Hatırlıyorsunuz. Vatandaşa söylediler, sen bu anayasanın bu 22 maddesini değiştirecek misiniz? Onaylıyor musun yoksa onaylamıyor musun diye git oy kullan dediler. Tamam mı? Şimdi bizim Avra köyünde veyahut da Topçan köyünde okur yazar olmayan kadınlar var. Gittiler anayasa mahkemesine 22. maddesini ben okudum, anladım ve değişmesini istiyorum diye gidip parmak bastılar. Şimdi imza atamayacak kadar okur yazar olmayan cahil insana sen anayasa değişsin mi değişmesin diye soruyor isen, bu işin anlatacak tarafı yok. Böyle bir siyasal yapının içerisinde işte böyle particilik ortaya çıkar. Sen bende kendine hayır olmayanın topluma hiç hayrı olmaz. O şekilde böyle biz didişip dururuz. Şimdi ben bunu neden anlattım biliyor musun Emin'ciğim? Toplumların dönüşümleri olur. Toplumsal dönüşüm. En büyük dönüşümleri peygamberler yapmıştır. Muvaffak olan peygamberler var, muvaffak olamayanlar da var. Daha sonra büyük dönüşümleri büyük kumandanlar yapmıştır. Mesela Napolyon yapmıştır. Değil mi?
0: Evet.
1: Bazıları tutmuş, bazıları kısa sürmüş, bazıları olmamıştır. Fatih Sultan Mehmet yapmıştır.
0: Evet.
1: Daha sonra mesela 2. Mahmut biraz denemiş, hafif yapmış, olmamış. Ama en büyük dönüşüm yapan Atatürk'tür. Nedir? 2. Mahmut'tan beri gelen o dönüşüm şeylerini, teşebbüsleri hayata geçirmiştir. Şimdi ben bir sosyolog olarak da gözlemlediğim Sovyetler Birliği'nden sonraki dönüşümlere baktım. Şimdi sorduğun suale geleceğim de CHP meselesi, onun için bunu anlatmak evet. istiyorum. Sovyetler Birliği'nin zamanında ben Rusya'da bulundum. Yani bir o kıtlığı, yokluğu, o rejimin insanlara neler getirdiğini gördüm. Ve rejim değişirken halk gönüllüydü. Şimdi Çarlık rejiminden Bolşevik rejimine geçerken halk gönüllüydü. Ancak arada geçen efendim aşağı yukarı 60-70 senelik sistemde İkinci Cihan Harbi'nde 3,5 milyon Rus öldükten sonra, ki bunun yarısı Türk kökenlidir efendim, rejim yokluk ve kötü şey getirdiği için halk rejimin değişmesini gönüllü olarak
0: evet.
1: istedi ve 3 günde Sovyetler Birliği yıkıldı. Yeni rejim geldi. Halk kendi istediği için bugün Rusya Federasyonu'nda çok ciddi bir dönüşüm yaşandı. Diğer Komeken ülkelerinde, Romanya, Bulgaristan ve diğerlerinde de oldu ve o demokrasiye, çok parti sistemi, hatta işte yarı liberal sisteme de dönüşüme gönüllü olaraktan katıldılar ve çok mesafe kat ettiler. Mesela ben herkese tavsiye ediyorum. Bir şehircilik planlaması nasıl yapılır? Bir memleket, yıkık dökük bir memleket nasıl dünya çapında takdire değer bir yer olduğunu görmek için gidin Tataristan'daki Kazan'ı görün. Ben hem Sovyet zamanı Kazan'ı gördüm, yaşadım, hem de şimdiki gidin. Gidin görün, ne Japonya, ne Amerika, ne Hindistan. Nasıl dönüşüm olmuş. Bizim Tatar kardeşlerimiz, öz kardeşlerimiz nasıl bir başarı imza atmışlar. Belediyecileri gidip böyle kollarından tutup gidin bakın şehircilik nasıl yapılır.
0: Gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
1: Ha, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince. Cumhuriyet Halk Partisi ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım dedi. Halk peki al bakalım sana avans veriyorum dedi. Belediyelere verdi. Onlar da müfris müteahhit gibi avansı yedi. İşte inşaat ortada kaldı.
0: Aydın'da böyle dedin ama sanki Aydın'daki bir takım gelişmeleri mi gönderiyor Pınar? Sanki o, günümüzde Aydın'da böyle müteahhitlerin olduğunu duyuyoruz.
1: O müteahhit kaçtı gitti de şey inşaat ortada kaldı. Şimdi böyle bir durumda, bakın ben politika konuşmuyorum, objektif bir şey söyledim. Vatandaş bir yıl boyunca avans verdi. Hadi şu belediyeleri idare et de daha sonrasını düşünelim diye. Fakat şu anda bir şey söylemiyorum ama duyumlarımız, bilgilerimize göre, kendi itiraflarına göre o avansı bunlar harcadı. Şimdi butlanmış, şu. Ben ona bakmam. Ben neye bakarım? Şoför otobüsü devirdi mi, devirmedi mi? Gemi karaya çıktı mı, çıkmadı mı, kayalıklara mı çarptı? Ben ona bakarım. Şimdi burada kayalıklara çarpmış mı bu? Çarpmış. Şimdi bir söz vardı, çok hoşuma gider, tamam mı? Diyor, herkes diyor, kaptanın gemiyi sağ salim limana getirip getirmediğine bakar. Fırtınaya veyahut da rüzgarın diyor esmesine bakmaz diyor. Şimdi sen gemi kayalara çarpmış. Sen ne konuşuyorsun bu saatten sonra ya? Bu hale getirmişsiniz. Bunu adam götürmüş,
2: Kongre'de hile yaptılar demiş, dilekçeye vermiş, 40 kişi de imzalamış, savcı da gelmiş önüne bakmış, konuşmuş, hakim de karar vermiş. Ha bunun arkasında başka siyasi şey vardır de, o ayrı konu. E senin içinden kalkıp da bunu kurcalayan, kongreyi kaybettikten sonra bu işi yapacağım diye adamlar çıkmış senin içinden ya. O bitti. İki defa kongre yapmışsın, olmamış etmemiş. Sen şimdi kalkıp da bu neye benziyor biliyor musun? Hep anlattığım bir hikaye var. Sen 5 tane gol yemişsin. Ondan sonra ya hakem dedin tarafsız değildi deyip hakeme suç buluyorsun. Sen hakeme ne söylesen, hadi bir tane yesen gol anlarım da 5 tane gol yemişsin sen ya. Hakeme söylenecek laf mı var?
0: Evet.
2: Sen şimdi bunlar kendi aralarında her zamanki olduğu gibi hatırlayın. İstanbul'da da bir avans verdi vatandaşa 1989'da, belediyelere verdi. İSKİ davası, MİSKİ davası diye o avansı da yok, şey yaptılar. Vatandaş şimdi gözünde düştüler. Ondan sonra işte şey geldi, Refah Partisi belediyeleri aldı falan filan. Şimdi belediyeleri alınca adam, vatandaşın avansına efendim, o var ya hani müteahhitler ihaleyi alınca bir avans alırlar %20 falan.
0: Evet.
2: Onu müteahhit yer bitirir, ondan sonra inşaatı yapamaz. Bu ben CHP'nin halini buna benzetiyorum. Mutlak mutlak kararı şu bu falan. Ya Seferihisar Belediyesi'nde söylüyor mu? Para verdik diyor milletvekiline diyor, sekreterine verdik. Bu bir tane olay bile yeter. Bak bir tane olay yeter. Bir bazı şeylerin 10 tane olmasına gerekmez. Bir tane olması gerekir değil mi? Bir insan, bir kadın bir defa fuhuş yaptı mı onun ismi bellidir artık. 10 defa yapmasına gerek yok. Bir defa yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun basın müşaviri İstanbul'da en lüks yerde 400 bin lira kira ile kirada oturuyormuş. Siz belediye başkanına yaptın sayın başkanım. Sizin basın müşaviriniz vardı. Lan senin böyle bir yerde oturmağını hangi parayla yapmışsın? Sormaz mısınız? Ben sorarım. Siz de sorarsınız. E sen bu adam kirası 400 bin lira olan İstanbul'un en lüks Boğaz'daki bir villada oturacak ve sen buna ses çıkarmayacaksın. Bana gerisini anlatmaya gerek yok diyorum ben. Bu yeter. Bir tane örnek yeter. Bir örnek yeter. 10 taneye gerek yok. Senin basın müşavirin 400 bin lira kira verip oturuyorsa, ha 400 bin lira kira verecek ekonomik durumu olan adam zaten gelip orada basın müşavirliği yapmaz.
0: Evet.
2: Daha önce gazete muhabiri olan. Bana başka bir şey, ihaleymiş şu, anlatmana gerek yok arkadaş. Ey CHP, senin bir tane bu suçun

0: Yok. Bu işi parti içi de. Mansur Yavaş Bey'in, başkanın söylediği bir söz var. Ya diyor, seçimleri 4 sene var diyor. Bu Cumhurbaşkanı adayı olmak nereden çıktı diyor. Beni kim aday gösteriyordu? Benim böyle bir niyetim yoktu. Ben de hizmet edeceğim. 4 sene önceden de aday mı çıkar diyor. Bu sorunun cevabını versinler. Ben söylemedim bunu. Sen de söylemedin, o da söylemedi. Kim söyledi? Mansur Bey söyledi.
1: Evet.
0: Şimdi bunları alt alta topladığın zaman butlandır, şudur, budur. Bunların hepsini kenara koyun. Bu adamlar partiyi idare edemiyorlar. Devleti de idare edemezler. Bak şimdi sapır sapır savcının şapkasını görünce kaçıyorlar. Haklı olan adam her yerde gider hakkını müdafaa eder. Değil mi? Bak başkanımız rekor kurdu. Rekor kurdu yüzlerce davala. Evet. Çok şükür yüzünün hakkıyla her yerde çıktı. Şimdi bunlar, yani bakın şimdi her gün duyuyoruz. Ben pek takip edemedim. Demek ki burada bir homojen fikriyat, bir kamu aklı, devlet yönetme aklı bir ortaya çıkmamış.
1: Evet.
0: Bireysel tavır ve davranışlarla bunu arkasını altına topla, çıkarcılık çıkar.
1: Evet.
0: Çıkarcılık çıkar ve bizim dervişin söylediği gibi hamam tasına döner bu iş.
1: Zeki abi çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, biraz yerelden de bahsetmek istiyorum. Dün yani hafta sonu Kuşadası'nda 4 vatandaşımız aynı yerde boğuldular. Aynı bölgede boğuldular. Bu yıllardır oluyor. İşte Işıklı Kavşağı'nda trafik kazaları çok oluyor. İnsanlar ölüyor diye oraya kavşak koymayı bildi bizim sistemimiz, düzenimiz. Bu boğulmalarla ilgili ne gibi tedbirler alınabilir? Yani bu boğulmaların nedeni nedir? Bu durum nasıl çözülür? Yani dün gerçekleşen olaylar yeni değil. Ona benzer bir sürü olay oluyor. Yani hemen hemen her yıl çok sayıda vatandaşımız orada boğuluyor. Maalesef. Kaldı ki sporcular boğuluyor. Hani sportif insanlar boğuluyor falan. Siz bu konuya ne dersiniz?
2: Şimdi tabii insan coğrafyayı kullanırken denizi, karayı, trafikte, kavşakta, yolda, havada bir takım kara nokta tabir ettiğimiz noktalar oluşur. Kara nokta nedir? Yani orada bir hata var, orada bir olay var. Buna tedbir alman gerekiyor. Çünkü kaza tesadüfidir, kaderdir. Öyle bir şey ki o olasılıkların milyarlarca olasılıktan bir tanesi gerçekleşir ve kaza olur. Dersin ki ya bu kavşakta kaza oldu. Ama aynı kavşakta her sene 3-5 kaza oluyorsa, aynı yaya geçidinde her sene birkaç kişi çarpılıp ölüyorsa veya aynı plajda senelerce İşte dalganın bir hareketi veya denizin oradaki oluşan bir dip hareketi, bir akıntısı insanlar ölümüne neden oluyorsa bunları gidermek lazım. Ben şehri yönetirken önce kara noktaları temizledim. Dediğin gibi Işıklı Kavşağı'nda sığınma cebi vardı, boyuna kaza oluyordu. Ona göre bir kavşak düzenledik. Malazgirt Meydanı'nda düzenlerken öyle şeritler çizdim, hızı düşürecek önlemler aldım. Hiçbir tane kaza yokken Özlem Çerçioğlu geldi, benim döşediğim parkeleri söküp asfalt döktü, ondan sonra kazalar başladı. Bunları izlemek lazım. Yani Kuşadası'nın o güzelim plajlarında da bu özellikler çok açıktır, bellidir. Gidip orada Çerçioğlu'nun yaptığı gibi uçak satın alıp, kaça aldığı belli değil, nasıl getirdiği belli değil, denizin içine atıp da turizmi destekliyorum demek yerine gidip o plajlarda güvenlik önlemlerini almaları lazım. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin işi. Orada götürüp işte tuvalet koydu, parti değiştirince plajlardaki tuvaletleri söktü. Bilmem neleri bilmem ne yaptı. Yani işine geldiği zaman Büyükşehir'in görevi, ben istila ederim. İşine gelmediği zaman çekilirim. Sinekle ilaçlama gibi. Mahkeme şimdi bir karar vermiş. İlan ediyor. Diyor ki sinekle ilaçlama işi Büyükşehir'in görevi değilmiş. Görevi. Niye yalan söylüyorsun? Mahkeme şunu söylemiş. 12 sene boyunca bunu yapmayı kabul eden belediyeler, ilçe belediyeleri bunu bir anda senin üstüne yıkamaz diyor mahkeme. Makul bir süre vermesi gerekir diyor. Anlatabildim mi? Yani bu görevin el değiştirmesi anlamına gelmiyor. Bu plajlarda da Büyükşehir Belediyesi'nin bir takım dubalarla yüzülecek alanı sınırlaması lazım. Belli aralıklarla

0: can kurtaranlara yer vermesi lazım. Orada bu tür olaylarda kullanılabilecek her türlü tedbiri, her türlü emniyet tedbirini alması lazım. Bu son olay hakikaten çok üzücü. Sahil güvenlik geliyor, denizin ortasındaki insanları kurtaramıyor. Ellerinde atacak ne bir can simidi varmış, ne bilmem ne varmış. Şimdi tabii az önce üstadımız söylediği CHP değerlendirmesine katılmıyor değilim. Katılıyorum. Ama hamamın tasına baktığın zaman o tasın bir tarafı, tasın öbür tarafına da bakmak.
1: Ya bunların eline tası kim verdi?
0: Yani sınıfta kalan kim? CHP mi? Yok kardeşim.
1: Toplum
0: mu? Sınıfta kalan siyaset. Çürüyen CHP mi? Hayır efendim. Çürüyen siyaset. Siyasetin her tarafı çürümüş. Ben işindeyim. Bakın Türkiye
1: Pastelik.
0: İçin. Evet, Türkiye için çözüm önerileri hazırlıyorum. Hakikaten yıllardır üzerinde çalışıyoruz. Sadece benim beynimle değil, binlerce beynin ürünü, Türkiye'nin önünü açabilecek projeleri küçücük bir partiye götürüyorsun. O da çürümüş kardeşim ya. Oyu olmayan bir parti, ismini vermeyeyim. Bir tane değil, 5 tane, 10 tane. Ya bir havaların içindeler, bir havaların içindeler, aman ya Rabbim. Bakıyorsun ya, ne bu adamın derdi? %1 bile oyu yok, %0.1 oyu yok. Türkiye için çözüm götürüyorsun, adam senin suratına bakmıyor. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset öyle çürümüş ki CHP'nin belediyelerdeki başarısızlığının aynısı öbür belediyelerde de var. Aynı pislik orada da var. Aynı ahlaksızlık bu tarafta da var. Aynı rüşvet burada da var. Ha, bir tanesinin üzerine bütün devletin gücüyle gidersen ortaya çıkartırsın. Biraz da abartırsan adamlar panikler. İyice el ayağına dolaşır. Şimdi Özlem Çerçioğlu, konuşmayalım diyoruz. Mecbur kalıyoruz, konuşuyoruz. Bakın Özlem Çerçioğlu'nun...
1: Konuşmayalım demiyoruz ama konuşsak da bir faydası yok.
0: Yani işte taktı da bilmem ne de kıskanıyor da yok, rakip değilim kardeşim. Bak Özlem Çerçioğlu benim kardeşim, tamam gelsin. Adam gibi Aydın'a hizmet edelim diyorum. Yani öyle bir duygum yok, öyle bir düşmanlığım yok. Ama yapılana bakıyorum siyasi olarak. Düne kadar Özlem Çerçioğlu'nun suç dosyaları, efendime söyleyeyim, parti değiştirince birdenbire farklı yere gitti. Özlem Çerçioğlu dün çok eleştirilen bir takım icraatları, sayın üstadımın söylediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 400 bin lira kira ödeyen bir tane bürokrat orada duruyor. Şu anda AK Partili belediye olarak, transfer yoluyla AK Partili belediye olarak geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde benim mezun ettiğim, benim kendi öğrencim olan Ertuğrul Yamen benim yanımdan ayrıldığında 5 kuruş parası olmayan adamın, gidin servetini bir inceleyin ya. Yatlarını, katlarını bilmem, bir inceleyin. Her taraf bozulmuş.
1: Evet.
0: Ben bunu ihbar için söylemiyorum, isim de veriyorum. Çünkü affetmediğim bir kişidir. Yetiştirdiğim, ODTÜ'den mezun ettiğim, 2-3 sene istihdam ettiğim bir şahıs gözümün önünde hakikaten yanlış işler yapmıştır. Bunun CHP ile AK Parti ile filan bağlantı kurmak, partiyi kötülemek için kullanmayı doğru bulmam.
1: Evet.
0: Çünkü düne kadar böyleydi. Bunlar gidiyorlar o partiden bu partiye yani, geçince
1: de... Yani memleketin meselelerini çözmesi gerekenler hak etmedikleri paraların içinde boğulursa vatandaş da sahilde ucuz ucuz boğulmuyorsunuz. Yani ben onu
0: hakikaten
1: anladım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü tavrının hakikaten bu Türkiye'yi yönetebilecek bir yeteneğe sahip olmadığı fikrine katılıyorum.
1: Sonra ehvenişer oluyor değil mi her zaman? Yani ehvenişer.
0: Ama toplum... şunu da söylüyorum. Bugün Türkiye'yi yöneten zihniyetin de en az onların yeteneksizliklerini katlıya millete eziyet ettiğini de görüyorum. Yani Türkiye'nin gündemi NATO olmamalı, butlan olmamalı, çözüm olmalı. Bunun için bakın söylüyorum. Ben sayın milletvekillerine bu konuda rapor gönderiyorum. İktidar milletvekillerine gönderiyorum. Bir takım projeler gönderiyorum. Bakın geçen de programda işlediğim Doğu Anadolu'da Arap sermayesine bir kanun çıkarıyorlar. İnanılmaz teşvikler veriyorlar. Yeter ki milyar dolarlar getir. Ne yapacak? Güneş santrali kuracak. Her biri 1 gigawatt. Gigawatt dediğim büyük rakam. Efendime söyleyeyim. Satın alma garantisi var. Yap işlet devlet gibi bir şey. Yani sermaye çekmeye çalışıyorlar. Ekonomide problem var çünkü. Ben 6 trilyon dolar Türkiye'ye kaynak getirecek, Türkiye'yi markalaştıracak bir proje gönderdim. Ha bunu yapıyorum. Yani
1: 6 trilyon dolar.
0: 6 trilyon dolar Türkiye'ye kaynak getirecek. Bunu ben programda da anlattım detaylı olarak. YouTube'da da var. Merak eden açsın, izlesin. Yani bunları çözmek için gayret sarf ediyorum. Siyasete öneri götürüyorum. Siyasete çözüm götürüyorum. Hiç kimsenin dönüp baktığı yok.
1: Evet.
0: En küçük 0.1 oyu olmayan parti de aynı şımarıklığın. Aynı
1: i̇şte bu çözümsüzlük
0: şeklinde.
1: Bu çözümsüzlük kimler için çözüm? Onu merak ediyorum ben de.
0: Üstadımın dediği gibi en net tanımı hamam tası. Affedersin yani tenzih ederek söylüyorum. Tenzih ederek söylüyorum. Cenabet demek istemiyorum kimseye. Yani herkesin memleket yararından önce kendi yararım diye ortaya çıktığı bir siyaset dünyası oluştu. Hepsi hırsız desen suç olur demiyorum. Haşa demiyorum. Mutlaka istisnaları var. Ama adeta siyasete girip kişisel çıkar sağlamak, zenginleşmek, itibardan yararlanmak bir nevi o mesleğin damgası haline geldi ya.
1: Evet.
0: Yapmayın.
1: Sayın
0: ben
1: başkan,
0: komik duruma düştüm. Bakın en üzüldüğüm bu. Ben komik duruma düştüm.
1: Sayın başkan.
0: Benim evladım beni suçluyor baba diyor. Sen kendi servetini bıraktın. Şirketlerini kapattın. Koca koca fabrikalarını kapattın. Bunlar siyaseten etik değil, yanlış değil dedin. Ama diyor bugün bir bakan bütün turizm sektörüne hükmediyor diyor. Bütün işletmeler onun diyor. Sen mi yanlış yaptın? O mu yanlış yaptı? O yanlış yaptıysa niye o bakan diyor sen burada diyor ekonomik olarak sıkıntı.
1: Tabii bir yerden bakınca onurlu bir tavır, bir yerden bakınca enayice bir durum.
0: Ama yani en üzüldüğüm nokta şu Emin'ciğim. Benim evlatlarım, üçü de, üç tane oğlum var, aynı şeyi söylüyor. Halk bundan anlamıyor diyor, halkı suçluyor. Ben de diyorum ki halkı suçlamayın. Halka yön veren o siyasi güçtür, devlet gücüdür.
1: Evet.
0: Yani halkı yönlendiren, halkı cahil bırakan, okutmayan, parmak bastırıp anayasaya oy kullandırtan sistem, sen gidip o parmak basıp anayasaya evet diyen kişiyi bilinçsiz, salak, akılsız diye suçlayamazsın. Onun önüne sen götürür de o pusulayı koyup parmak bastırıyorsan hatalı olan sistemdir.
1: Sistemdir.
0: Sayın başkan, değildir.
1: Sayın başkan çok teşekkür ederim. Çok güzel ve verimli bir programdı. Su gibi aktı geçti. Zeki abi son olarak ne söylersin?
2: Ama şunu söylemek istiyorum.
1: Veda babında.
2: Tarihimize baktığımız zaman parti çekişmeleri yüzünden devlet zaafa uğramış. Osmanlı'nın yıkılışında İttihat Terakki ve Hürriyet İhtilaf Partisi, Ahrar Partisi çekişmesi yüzünden 1918'de İngilizler İstanbul'a girmiştir.
1: Evet.
2: Bu çekişmelerin memleketin esasında yani temel yapısına zarar verdiğini bilmek lazım. CHP bazında bunu sorduğun için öyle cevap vereceğim. Bu çekişmeden ötürü düşünebiliyor musun? Olayı mezhepçilik noktasına kadar götürdüler. Bundan kim zararlı çıkıyor? Sor bakalım bana. Bu millet, bu devlet zararlı çıkmıyor mu? Ne hakları var? Kendi koltukları ve saltanatları için milleti birbirini düşürmeye bu particilerin hakkı mı var?
1: Evet.
2: Milletimizin birlik, beraberliği, güvenliği, geleceği için 3-5 kişi muhteris cühela adamların, çıkarcı adamların bu tür davranışlarında vatandaşı birbirini düşüp kutuplaştırmak milletimize de, devletimize de, geleceğimize de yapılmış olan en büyük kötülüktür, en büyük fenakalıktır. Bir de işin kötü tarafı bu adamların batılı devletler, gruplar, vakıflar tarafından devşirildiği iddiası var. Belgeler sunuyorlar.
1: Evet,
2: bunlar söz sahibi. Dolayısıyla bu kişilerin bizim milletimizin yönetmeye, onların geleceğine karar verme konusunda yetkilendirilmesi veya iş başına getirilmesi örtülü bir tehdit olarak görülmeye başlandığını düşünmemiz lazım diyorum. Bu da son olaylarda buna bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler.
2: İnşallah devletimiz için, milletimiz için, halkımız için, insanımız için hayırla çıkacak bir yol olur da bu dertleri, bu sıkıntıları tarihte geri kalmış olaraktan bırakırız, geçer gider.
1: Abi çok teşekkür ederiz, çok sağ ol. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyenler, Bir Denge Noktası programında sonuna geldik. Sayın Hüseyin Aksu ve Sayın Zekai Savaşlar'la beraberdik. Bir süre ara vermek istiyoruz. Eylül ayının ortalarına kadar sezon finali yapalım dedi arkadaşlar. Zaten herkesi bir arada bulma imkanımız da olmuyor. Denge Noktası Eylül ortalarından sonra tekrar sizlerle beraber. Hoşçakalın.

0: içine katıyorsunuz ve aşk iksirimi koyu verdiniz. Ben bunları yedikçe camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efem et kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efendim et ben şiir sucuktan gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derdi olup durursun. Değil mi? Ben de olup durursun. Ben bak bak eline. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor ki doğdun mu ya? Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ya da evde görürler yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Şimdi de direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yolunmam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada gövrüsün yatsın. Da hadi bu ikizden şeyler nerede? Altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Ondan üç kuş kan kal alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: zaman neymiş? Efendim, taşıtçıkları, çiftler şiften doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur yere. Hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun gel. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

0: TV'den ekranlarından Sağlık Vakti programından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugünkü programımızda kadına dair bilinmesi gereken bütün konuları kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Leylent Ova Demirtaş'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
2: Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için size ve TV'den ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben yaklaşık 28 yıllık hekimim. Bunun 23 yılı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak geçti. Özellikle menopozla ilgileniyorum ama kadın sağlığına dair pek çok konuyla ilgim var. Şu sırada da KAMEDER, Kadın Sağlığı ve Menopozla Yaşam Derneği'ni kurduk Şubat ayında. Onun şu dönem yönetim kurulu başkanıyım.
0: Evet.
2: Hem biraz KAMEDER'den bahsetmek, menopozdan ve kadın sağlığına dair merak ettiklerinizden bahsetmek üzere burada bulunmak istedim.
0: Çok teşekkür ederiz hocam, biz de sizi kırmayıp geldiğiniz için. KAMEDER nasıl bir ihtiyaçtan doğdu peki hocam? Neden böyle bir dernek oluşumuna gitme gereği duydunuz?
2: Evet. Birincisi tabii yıllardır ben özel kliniğimde muayenehane hekimliği yapıyorum ve bu hizmeti alabilme imkanı olan kadınlarla çalışıyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla kadınların doğru bilgiye ulaşmasında, sadece kadınların değil aslında hepimizin bu teknoloji çağında ve sosyal medya ile birlikte doğru bilgiye ulaşmakla ilgili bir sorunumuz var. Evet. Aslında bilgiye çok kolay ulaşıyoruz ama kaynağı nedir, ne kadar doğru, güvenirliliği nedir bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla hem hizmete ulaşmakta zorlanan hem doğru bilgiye ulaşmakta zorlanan kadınlara aslında bunu götürmek. Burada menopozdan yola çıkarak biraz hareket ettik ama sonrasında bunu genişletip aslında aile sağlığı, kadın sağlığı olarak ele aldık ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere. Kadının kendi beden farkındalığını oluşturmak, yaşamının tüm döneminde yaşayabileceği sıkıntıları sessiz bir şekilde değil de birlikte paylaşarak geçirmesini sağlamak üzere yola çıktık.
0: Evet hocam, biz de etkinliklerinizi yakından takip ediyoruz aslında. Peki hocam, KAMEDER'in temel amacı nedir?
2: Temel amacı aslında eğitim. Yani sahada sıkça düzenleyeceğimiz küçük gruplar halinde yapacağımız etkinliklerle merak edilen, sadece popüler olan değil, popüler olmasa da çok önemli olan konularda kadınlara direkt ulaşarak eğitimler vermek. Biz bunu şimdilik biraz daha yeni olduğumuz için açıkçası şehir içerisinde daha ulaşılabilir yerlerde yaptık. Sonrasında özellikle köylere, ilçelere, yani bize gelemeyenlere giderek bu eğitimleri vermek istiyoruz.
0: Çok güzel. Bu bakış açısına sahip olmanız da bizi bir heyecanlandırdı. Çünkü evet, şehir merkezine size ulaşmak isteyen herkes kolaylıkla gelebilir ya da bu, evet, bilgilere ulaşabilir ama bu işin, yani bu derneğin bir köy ayağı olması, köydeki vatandaşları bilgilendiriyor olması çok heyecan verici bizim için. Sabırsızlıkla bekliyoruz yapacağınızı.
2: Teşekkür ederim. Evet, hocam, bu konuda şimdi çalışmalar yapıyoruz. Malum biliyorsunuz Ege bölgesinde yaz dönemi, evet, birazcık aktif olamayacağımız bir dönem. Herkesin çok dağıldığı bir dönem ve sıcaktan dolayı sonbaharda özellikle köy etkinliklerimize başlamayı umuyoruz. Bununla ilgili valilik, belediye, muhtarlarımız bunlarla ön çalışmalar yapmaya başladık.
0: Güzel hocam. Dernek olarak peki hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?
2: Dediğim gibi bizim daha çok şu anda alanımız eğitim. Hı hı. Burada kadın sağlığını kapsıyor. Ama bunu genişleterek örneğin ergen sağlığına ilerleyebiliriz. Biz aile sağlığını düşündüğümüzde bir annenin iyiliğinin aslında aileye ve çocuğa da biliyorsunuz etki ettiğini biliyor ve önemsiyoruz. Eğitimin yanı sıra aslında sağlık hizmeti sunabilmeyi de umuyoruz. Ulaşamayanın, sağlık hizmetine ulaşamayan kadınların belki ulaşımı ile ilgili de bir takım destekler yapmaya çalışacağız. Çünkü bizim dernek kadromuzda pek çok branştan hekimimiz var. Örneğin geçen bir ay önce valilikle bir etkinlik yaptık. Onların davetiyle katıldığımız etkinlikte işitme engelli kadınlara menopozla ilgili bir sunum yaptık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Ve şimdi oradan talep eden ve bizlerle direkt görüşmek isteyen kadınlar oldu. İşte onlara muayenehanelerimizde ya da hastanelerde ücretsiz muayene hizmeti sunmak gibi. Hani ulaşamadığını fark ettiğimiz kadınları bu şekilde de ele alıp açıkçası onlara yardımcı olmak da hedeflerimiz arasında.
0: Peki hocam, şimdi kadınlar KAMEDER'e nasıl ulaşabilirler? Hani buradan da izleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım.
2: Evet, KAMEDER'in bir Instagram sayfası var şu anda. Web sitemiz var. KAMEDER Aydın olarak girerlerse Instagram'a, orada bilgilerimiz mevcut. Telefon numaramız da orada yazıyor. WhatsApp üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
0: Biraz önce dediniz ya, hekim kadromuz dernekteki. Biraz onlardan bahsetmenizi istesem, neler söylersiniz?
2: Tabii, tabii.
0: Çünkü çok güçlü bir kadroyla çıktınız.
2: Çok, çok. Yani şöyle, bu benim böyle heyecanla ortaya attığım yaptığım bir fikirdi. Evet, ama bu fikri ilk paylaştığım kişiler Profesör Doktor Esin Oktay, biliyorsunuz Adü'de, evet. Onkoloji hocamız. Yasemin Durun Polat, o da meme radyoloğumuz. Elif Aydın, fizik tedavide yine o da hocamız. Ayla Hanım, gastroenteroloji uzmanımız. Ayşe Döndü, psikiyatri hocamız yine Adü'de. Filiz Hanım var, dahiliye uzmanımız. Funda Hanım, aile hekimimiz, Kuşadası'nda fonksiyonel tıpla ilgileniyor. Göğüs hastalıkları uzmanımız var, Nimet Hanım. Şimdi hani isimlerini burada unutabilirim ama yine Medinova Hastanesi'nden çok sevdiğim, çok güvendiğim meslektaşlarım var. Özgür Bey, Onur Bey. Adü'de yine jinekolojik onkolojide çok emek veren Niyazi Alper Seyhan var. Eczacı arkadaşımız Pelin Hanım zaten, o da dernekte başkan yardımcımız. Onun dışında Anıl Hanım, Buket Hanım. Yani biz sadece hekim kadrosu ile değil, bize hizmet verecek öğretmen kadromuzla da, eczacı ya da değişik branşlardan arkadaşlarla birlikte ilerliyoruz. Ebemiz var, Yıldız Hanım, doğum koçumuz kendisi. İşte Jülide Hanım, İngilizce öğretmenimiz, Ayşe Hanım, müzik öğretmenimiz. Şöyle oluyor, bir etkinlik düzenlediğimizde örneğin müzikle ilgili bir organizasyon gerekiyor. Hemen müzik öğretmenimiz orada devreye giriyor. Evet.
1: Yani çok inanılmaz gibi. Güçlü ve çeşitli bir kadro.
2: Çok istekli. Kadar. Evet. Yani göz doktor arkadaşlarımız var, dediğim gibi. Şimdi burada sayamazsam lütfen kusura bakmasınlar ama yani ben bu fikri öne attığımda çok büyük bir heyecanla hepsi sarıldılar. Pınar var mesela, kardiyolog arkadaşım. Gerçekten onların heyecanı beni...

0: Hayefem reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: Kay FM reklam.

0: Vay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

ağzınla her dem seni içtim su yaradım. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum gözlerim.

0: BFM Reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: Hay FM reklam.

bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Satlısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarında izmaritlerimi ezdiğim

yine bulur beni. Beyaz ketenikillenmiş masalar, yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar, o an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki meyhaneci, 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım, kavunun tadı zehir. Sen yoksun, boynu bükük saatleri. Bu akşam dürüyemin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla, değiştir şu bantı. Bu ne sevgi az, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya.

0: sorte. Yine var mı yoksa?
1: Ne?
0: Her şeyin bittiğini.
1: Ne? Yoksa bana, yoksa aşkımızın her şeyin bittiğini mi söylüyorsun?
0: Evet.

0: FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

çektiğim çileler kendim evim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.
2: Ömrümce aradım senin sevgini. Şimdi kara gözlerine hasret. Dünüm, yarınım yok. Bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar bu gönlüm. Söyle ne diyeyim?

Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

0: FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.